Үйдегі чайнахны бір мәзгіл ішләткенден кейін чайнахның тегіде дайым бір қават ақыранлық су дегі пайда болып қалуду. Бұ қаттық су көп ісі асалла бөректі таш пайда болуду деген кепләні аңлап тұрымыз. Әмілетті, әқиқаттан шындақ мұ? Әмілетті су дұғының көп болышы су тәркебедегі калси, магни, ионларының көп болышын кеп чықыду. Дөлтіміздің тұрмыш ішімлік суының тазлық өлчімеде мұндақ бәлгіленген. Turmuş içimlik suyunun umumi qatlıq dərəcəsi 450 mg litrdən eşib getməkdir. Bu, 1 litr tərkibidə 180 mg kalsi elementi boğanğı barabar. Quramıqı yetkənlərinin kündülük su içiş miqdarı adətdə 2 litrdən eşib getməkdir. Onun üstüge kündülük kalsi qobul qılış miqdarı 800 mg bolub, bərdaşlıq berələydiğən ən yuqarı qobul qılış miqdarı 2000 mg boludu. Bunundan şunu körülüşkü buludu ki, normal su içiş bədəndəki kalsiyonun ölçəmdən eşib getişini kəltürüb çıxarmaydı. Börəkdə taş düşüşünü texama kəltürüb çıxarmaydı. Onunun başqa, sonu köp işgəndə söydü keslatalıq kalsiyonun qoyuqluğunu suyuldurub, əksicə börəkdə taş payda buluşunun aldığını ilişki yardan bir yerdi. Ətta payda boğan kiçik taşlarını çıxırıb taşlaydı.

Hörmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Tan Sadası programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın riyasetçisi ve mesul muharriri Zümrət Yasin, nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyingi qadımlıq programımızda görüşeli, hayır hoş.

Mikirdi. Sun xanım şikilemçi icarığa uçi. Vastıçı şirket bolsa havalı kılınğıçı şuna Sun xanım bilen vastıçı şirket oturuski icarı toxtami ca familikli çeklemeydu. Ca familik öy icarı haqqını qaytırış məsulütün üstüganmaydu. Axırda sot məhkimisi Sun xanım bilen vastıçı şirket imzalıgan öy icarı toxtamını bikar kılış. Vastıçı şirket öy icarısı və rəni pulub cəmi 15 milyonni Sun xanımı qaytırıp beriş haqqıda hüküm çıxalgan. Sun xanım ca familikdən öy icarısı və rəni pulunu qaytırıp berişdə ortaq cavabkarlıqını üstügeliş haqqıdaki dava talibini bolsa sot məhkimisi qollamagan. İcarığı berilgen öydeki öy icara ağıçının hukukunu koğdaşta avval xilaplık koğuş tarafını inik bekliş gerek. Sot mekimsi mullanı bildirdi. İcarı toxtamı öy ilgisinden öyünü vasıtçı şirketki icarı berişini görüstüdü. Yani bu vasıtçılık şirketi icarı hakkını töledigan toxtam. Havalı toxtamı öy ilgisi bilen vasıtçılık şirketi bitişken, öyünü şirketki icarığı berişke havalı kılgan, öy ilgisi belgelik ayak töledigan şirket havalı kılış hukuk dairesi içinde vakalten icarı beriş hukukunu yürgüzüş toxtamı. Qanundagi aloqador belgilimlarga asosan havola to'xtamini havola qilguvchi bilan havola qilinguvchi bitishgan. Havola qilinguvchi havola qilguvchining ishlarini bartaraf qilgan to'xtam. Havola to'xtami haqliq havola to'xtami va haqsiz havola to'xtamini o'z ichiga oldi. Haqliq havola to'xtamida havola qilinguvchining maqsadi havola qilingan ishni tamomlash orqali qaytarish. Bu deloda vasti shirkat Sun xonimga uy havola vakolatli xatini ko'rsatgan. Demak, shirkatning uy egasi Ja familiyasining delo'chi tishliq uyni ijaraga berish ishlarini vakolatdan bijirish huquqi borligini bildirdi. Lekin uning Ja familiyasi bilan imzolagan uy ijara berish havola to'xtamidagi mazmundan shuni ko'rish bo'ldiki, Ja familiyasi bilan vasti shirkat o'tirishki to'xtam munosabati amaliyotda uy ijara to'xtami. Növbette vasıtçı havalı mülazımeti öy icarısı ki yeniden güllengen bir kıl ticaret endisi bulu süptü bilen vasıtçı şirket bilen öy ilgisi öy icarı biriş havalı toxtamı imzalab öy işil şoku okuğa erişken dikin yana bu şirketten namıda öy icarı ilip turguçu bilen öy icarı toxtamı imzalab özü öy icarı ilip turguçudun öy icarısı aldı. Bundak ekvalda vasıtçı şirket toxtamğa xilaplık kısa öy ilgisi emişe icara vasıtçılık şirketine öy icarısını tapşırıp boğan öy icarı ilip turguçunun mecburi küçük kişinin kətirip çıkarganda bunun macera kep çıkıdı. Bu xil macralarda vasıtçı şirket öy ilgisi və öy icar ilip turguçu otursa emişe kimnin toxtamğa xilaplık kılıçı işgəlliki səbəbinin macera kep çıkıdı. Umumən etkanda öy ilgisi bilen vasıtçı otursdaki münasibət havalılık vakalçılık münasibəti və öy icara münasibəti dəb işki xil qayrıldı. Havala vakalçılık münasibəti boğan əkfalası da vasıtçı bilen öy icara ağıçı tüzgən öy icarı toxtamini öy ilgisi bilen öy icara ağıçı bivas tüzgən öy icarı toxtamini dəb qaraşqı buldu. Öy icarı turguçi toxtamının məzmunuğa asasən bivasta öy ilgisiga hukukunu təşəbbüs qısı buldu. Vasıtçı bilen öy icarı ağıçı yeni bir qıtım öy icarı toxtam imzalğanda bu toxtam pəqat vasıtçı bilen öy icarı ağıçını çəkləydi. Öy icarı turguçi bivasta öy ilgisiga hukukunu təşəbbüs qısı bulmaydı. Əgər macera yüzbəlsə öy icarı turguçi pəqat vasıtçı şirkətinin məsuliyyətini üstəgilişini tələb qısı buldu. Sotçı mulla nəskərtdi. Öy ilgisi öy icarı bərgəndə kinişkisi tuluq, inaviti yaxşı öyünü vakalatdan başquru şirkətin talış kirək. Öy icarı ebturguçi vasıtçı şirketinin icarı təşviqat uçurunun rast yalqalıqını pərxləndiriş kerek. Öy ilgisi şunu istiçin tutuş kerek ki, qarğulaca yuqarı icarı haqqıqa işleşik bulmaydı. Öy icarı ebturguçi mu bazar bağısının körünərlik tüvən boğan icarı öyüge asalıqca işinib getməsi kerek. Bir qıtımdılar bir qədər köp somulluq icarı haqqı töləşdən saxlanış kerek. Şunun bilən bir vaxtda icarı toxtamda bitişken karxana hesabatıqa pul uruşi, məbləq bixəttərlikiga kapalatı qılış kerek. Bununla başqa öy ilgisi bilən öy icarı ağıçı otursa qılıplaşqan öy icarı toxtam bitiriş gerek. Ağzaki vədiyə asalla işinib gitişki bulmaydı. İşki tərəfinin hukuk məcburiyyətini toxtamda inik bitiriş gerek.

0: Qadirlik dostlar, bədəninizde bu signallar payda bolsa, tarazdaki iğirliğiniz tüşkendi mi bəkrek oruqla vatqalıqınızı ispatlap berəlaydı. Muhbirimiz Abduxalıq Əməd bu vaxtı xəbər berədi.
1: Oruqlaşını başlığınızda tarazdaki sallar midirlamay turu alsa, oruqlaş işensiga ən zor zərbi berədi. Gerçi, yemək içməkni kontrol qilish, hərəkət və muqum türlərinin əmmini qılıp baqqan bolsunuz mu, amma daimli bekar əvar bulğandak is qıldırıp qoydu. Biroq bu vaqtda bek aldırab ümitsizlenip ketmang. Ba'zida bedenin özgərişi beden eğirliqidik sanadın mı kövsemiymi buludu. Siz sezmigen caylarda bedeniniz alıburun bilindirmey orqlavatqallıqdan aktif signal tarqıtıp bulgan buluşu mümkün. Tövendiki bular haqiqi diqqat qilış qarziydigan işlardır. Sağlam orqlaganda bedende aval azlaydigani may buludu. Oruqlaş signalı doğrusunda sözleşiştin burun köpçilik aldı bilen mundaq bir işini düşünüş gerek. Yani, noqul beden iğirliğinin tövallişi oruqlaşının çoğun muvaffaqiyetlik bolğanlığından derek vermeydi. Bu xil qısqı müddetlik beden iğirliğinin tövallişi de oruqlaydığının may bulmasının belki bedendeki su terkibi. Hatta aksıl buluşu mümkün. Meselen, su yoksalan tuz az damaqlarını yegeçke bedendeki suyunun yığılıp kılışı azıydı. Ya ki hareket köp yiyip köp terligeçke su terkibi köp çıkarılı itildi. Bu ikisinin hemisi bedendeki su miktarının azı hesabından beden eğirliğinin tövalligenlik hesaplanıdı. Yani mesela, her xil tamaklardan kısınış, tamakını yenik aleti tok tutuş usulları arkalık, asaslık yemeklik,

0: ve aksılının kubul kılınışı azaytkanda bedendeki muskul miktarı tövelleydi. Şundakla beden ağırlıkı mı tövelleydi? Bu hıl ağırlıkını yeniklitiş karmakı ünüm görülgenlik bulsun mu emeliyette ilgirki yemek içmek adeti eski kelgenlikin yine asallı kayıtıp kalıdı. Yeni muskullarının ekip gitişi sebebinin asasi metabolizm nispeti tövellep gitişi mümkün. Şunu biliş gerek ki, asasi metabolizm serpiyatı adem bedeninin gündelik umumi enerji serpiyatının 60-70% ilgileydi. Asasi metabolizm serpiyatı azayganda, keyin okşaş yemekliklerini yegen takdirde mi, tekimi asan zemirip gitti. Tövendeki yeti signalının payda buluşu, sizden hakiki orkulavatkallıkınızı düşündürüdü. Eğer oruklaş cereyanı da tövendikdeki signallar görülse, bedendeki mayının azlaşkı başlangıçlığını, hakiki menedeki sağlam oruklaşının başlangıçlığını çendirdi. Beden ağırlığı sahne de ancak çok özgürleş bulmuşu mu? Bel aylanması, kökrek, bilek aylanması katarlıklar tedirici aldı görünerlik tövelliydi. Eğer yakınki bir mezgilde beden ağırlığı da ancak çok özgürleş bulmadan bulsun mu? Lekin beden aylanması, mesela bel aylanması, boyun aylanması, bulup mu bel aylanması görünerlik tövellise, bedendeki may nispetinin tövelgenliğini, bulup mu içki azalardaki mayının azıvat kalıgını düşündürüdü. Şaraiti bar dostlar özünün beden may nispetini küstüp baksı buludu. Bedendeki may nispetinin tövelleşi mi sağlam oruklaşının şifadesi. Sağır aylanmasından yota aylanması azı işinin bir kadar kıyınlıkı közü tutulup, onun üstüge bazı kişilerin oruklaş mezgili de Sağıra pütte alaydı meşk kılkan bulgaçka, sağır püt aylanması aval tüvellep, bandın işçi ya ki tüvelleme durupla eksik işçi mümkün. Şunu bu yerde bunu vaktince müzakir kılmayımız. Beden aylanmasından görünerlik tüvellep, beden ağırlığı da ancak çok özgürüş bulmasılığı diye sebep, belki hem ten terbiye çenikşini köpeytip muskul miktarını aşırgallıktan buluşu mümkün. Bu hoşallanarlık iş. Şundakla maktaş garzidigan yaxşı iş bulup, beden süpütümüz tekme çıraylı kılıplı kalmay, yani muskul miktarının işçi sebebinin asasi metabolizm nispeti yukarı götürülgen buludu. Hatta oldurgan yatkan tahtırdı mı, energiya serpiyatı ilgirgiden köp eşip durgan buludu. Muskul miktarı küç eşip, zihni küç, çıdamçallık aşıdı. Doğru uzuklanış, ilmi çınıkış, bizden muskul miktarımızdan aşırıdı. Beden ağırlığımız tek tövellemeyen taktırdı mı, lekin üstünkü bilek bilen işki başlık muskulü, korsak muskulü, dümbü muskulunun tedirici namayın buluşu sağlam orklaş neticisinin özlüksüz müstehkemlerin atkallıqıdan direk veriyordu. Köpçülük özünün muskul muhtarının özgürsünü bir vasıt körelaydı, eskılalaydı. Şundaklı kündülük faaliyet ceryanı da özünün muskul gücünün aşkallıqını enik eskılalaydı. Zihni küçüğe ve çıdamcılığının yakışılışı mı sağlam oruçlar neticesi bilen münasebetlik. Tetkikatlardan baykılışça, beden ağırlığını kontrol kılış hareket gibi olgan çıdamcılığını görünerlik yakışılıp, cismani küçüğünü aşırış bilen mas tersirde bulu diken. Şundakla mas ünüm peyda kılı diken. Eksice, yakışı bulgan zihni küç ve çıdamcılık, bizden tekimi sağlam bulgan yemek içmek ve tekimi kanuniyetlik bulgan hareket planı da çıntırıp, beden ağırlığımızda azaytış ünümünü yenimi üstürüp, mükemmel bulgan yip kalkını işe aşırışımızga yardım berdiken.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, bugünkü Cüngoğun Ezer programımız Mişer'de ahırlaştı. Programımızın diktori Mehliya İbrahim, Mesul Muhariri Nuzgül Emir, Enver Erkin, Nazaretsi Arapat Hüsencan, hem de diktorla stansımızın başka programları da bulsun.

Yoldaşlar, dostlar. Bugün Jungko Komünistik Partiyası tarihideki, Jungho Milleti tarihideki intayin muhim hem tentenlik bir gün. Biz bu yerde dağdoğuluk yığılış ötküzüp, bütün partiye, bütün memleketteki her millet halkı bilen birlikte Jungko Komünistik Partiyası kurulgalıkının 100 yıllıkını tebrikleyip, Jungko Komünistik Partiyası'nın 100 yıllık şallık küreş musabısını esleb, Jungho milletinin ulu gülünüşünün parlak istihbalığı nezer salmaktımız. Aldı bilen, men partiye merkezi komiteti vakaliten, Jungho Komünistik Partiyası'nın barlık ezalarının bayramını kızgın tebrikleymen. Bu yerde men, partiye ve halkı vakaliten şunu tentenlik çakarlaymen ki,

0: Eltüks hatim birip, küçük devletle Congo'yu zorlap tangan tansız şertnamele ve Cangırla'nın Congo'daki barlık imtiyazlarını teltüks bikar kılıp, Cunha milletinin uluğ gülünüşüne emelge aşırış için tüp icdimai şarait hazırıldı. Congo Komünistik Partiyesi ve Congo halkı batırlık ve kayserlik bilen küreş kılış arkalık dünyaya şunu tentenlik cakarıldı ki, Congo halkı orundun desturdi. Cunha milletini halıgançı talan taraş kılıdıgan, boza kılıdıgan devir kelmez ki ketti. Cunha milletinin uluğ gülünüşünü emelge aşırış için Congo Komünistik Partiyesi Congo halkını iştipaklaştırıp ve yitekleb, öz küçüge tayinip iş görüp, casaret bilen kudret tepişki bel bağlap, sosyalistik inkılap ve kuruluşunun uluğ muhabbetini yarattı. Biz sosyalistik inkılap elip berip, Congo'da neçe min yıl devam kılgan feodallık eksploatasiya kılış ve eziş tüzümünü yoktup, sosyalistik asasi tüzümünü orıntıp, sosyalistik kuruluşunu algı sılzitip, cahangirlik, zomgerlikning ağdırmıçılıkı, buzgunçılıkı ve korallık iğva gerçiliki üstüdün galip gelip, Cunha milletinin tarıktın boyanki en ken, hem çonkur icdamayı özgürüşünü emelge aşırıp, şarıktaki namrat, kalak ve ağalız köp çon devletinin sosyalizm cemiyetini kırıp çon kadem bilen ilgirleşidek uluğ halk işine emelge aşırıp, Cunha milletinin uluğ gülünüşüne emelge aşırış için tüp siyasi aldıngı şart hazırladık ve tüzüm asası saldık. Congo Komünistik Partiyesi ve Congo halkı baturluk ve kayserlik bilen küreş kılış arkalık dünyayı şunu tentenlik çakarıldı ki, Congo halkı konu dünyanı bozup taşlaşka mahir bulup da kalmay, yeni dünya kuruşkuma mahir. Sosyalizmla Congo'nu kutkuzalaydı. Sosyalizmla Congo'nu terakki kıldıralaydı. Cunha milletinin uluğ gülünüşüne emelge aşırış için Congo Komünistik Partiyesi Congo halkını iştipaklaştırıp ve yitekleb, ideyada azat bulup, casaret bilen ilgirleb, ıslahat içi bitiş ve sosyalistik zamanivilaştırış kuruluşunun uluğ muhabbetini yarattı. Biz yeni Congo kurulgandın boyanki partiye tarihi da çonkur ehmiyetki ige uluğ buruluşunu işga aşırıp, partiyanın sosyalizmin destlepki baskıçıdaki asasi luşanını bekitip, ıslahat içi vitişini katti tevrenmeyi algı sılcitip, her taraftan kelgen havup katar hırslanı yenip, Congoça sosyalizmini berpa kılıp, onun da çıntırıp, onu kogdap ve ravajlandırıp, yüksek merkezleşken planlık ilgilik tüzülmesinin hayati küşküt olgan sosyalistik bazar ilgiliki tüzülmesi ötüş. Bekinme, yerim bekinme halettin, her taraflimi içi ütülgen haletki ötüştek tarihi buruluşunu işgı aşırıp, işlep çıkırış küşlerin nispeten kala halettin, ıhtısat umumi mıhtari cahette dünya boyca işkinci orungu ötüştek tarihi bözüşünü işgı aşırıp, halık turmuşu da kiyiş, toyuş yeterlik bolmazlıktın, umumi cahettin hallık seviyeye yetiş. Umumüzlük hallık seviyeye atlanıştık tarihi halk işini işe aşırıp, Cunha milletinin uluğ gülünüşünü emelge aşırışını, yeni hayati küşküt olgan tüzülme kapaleti ve tez terakki kılıdığan maddi şarait bilen temelledik. Congo Komünistik Partiyesi ve Congo halkı, baturluk ve kayserlik bilen küreş kılış arkalık dünyayı şunu tentenlik cakarıldı ki, ıslahat içi bitiş, zamanımızdaki Congo'nun istihbali ve takdirini belgeleydiğen aşkışlık tedbir. Congo çoğun kadem bilen devirge yetişi aldı. Cunha milletinin uluğ gülünüşüne emelge aşırış için Congo Komünistik Partiyesi Congo halkını iştipaklaştırıp ve yitekleb, özgü işinip ve özünü kudret taptırıp, doğrularını saklap, yenilik yartıp, uluğ küreş, uluğ kuruluş, uluğ iş, uluğ arzunu bir tutaş ilgilep, Yeni devir Cungoca sosyalizminin uluğ muvaffakiyetini yarattı. Partiya 18. kurultaydan bu yan, Cungoca sosyalizm yeni devirge kirdi. Biz partiyanın umumüzlük rehberlikini çıntırıp ve onu küçeytip, beşinin bir gevde kiliş umumi oğrulaştırmasını bir tutaş algı sılcıtıp, töt umumüzlük stratejiyelik oğrulaştırmasını mas algı sılcıtıp, Cungoca sosyalizm tüzümünü çıntırıp ve onu mükemmelleştirip, devlet idare kiliş sistemisi ve idare kiliş iktidarının zaman evilişini algı sılcıtıp, partiyanı kaydı nizam boyunca idare kiliş çıntırıp, partiya içi de bir kadar mükemmel bulgan nizam sistemisini şekillendirip, bir katar eğir, zor hevp katar hırslanı yenip, birinci yüzyıllık küreş nişanını işgaşırıp, ikinci yüzyıllık küreş nişanını işgaşırışının stratejilik oğrulaştırmasını aydınlaştırıp, partiya ve devlet işleri de tarihi muvaffakiyetlerini kolga keltirip, tarihi özgürlüklerini hasıl kılıp, Cumhuriyet milletinin uluğ gülünüşüne emelge aşırışını, tehimi mükemmel tüzüm kapalıtı, tehimi puhta maddi asas, tehimi teşebbüskar manevi küşke iyi kıldık. Cumhuriyet Komünistik Partiyesi ve Cumhuriyet Halkı, Baturane ve Kaysırane küreşleri arkalık dünyaya şunu tentenlik cakarıldı ki, Cumhuriyet milleti orundun desturuş, bir işten kudret tepişki ütüştek, uluğ halkışını kütüv aldı. Cumhuriyet milletinin uluğ gülünüşüne emelge aşırış, arkayı yandırgılı bulmaydıgan tarihi musabige kadem koydu. Yüzyıldan buyan, Cungo Komünistik Partiyesi Cungo halkını iştipaklaştırıp ve yetekleb, en uluğ istek üçün kılgaşka mertle can pida. Yeni bir dünya yarattı, mislisiz cüret bilen deydigan, korkmaz cesaret bilen, Cumhuriyet milletinin neçe min yıllık tarihideki en şallık tarihi dastanını pütti. Yüzyıl mabeyinde içilgan uluğ yol, yartılgan uluğ iş, kolgu keltürülgen uluğ muvaffakiyetle Cumhuriyet milletinin terakkiyat tarihi sahipsige, insaniyet medenlikinin terakkiyat tarihi sahipsige mukarrer pütülgüsi. Yoldaşla, dostla, 100 yıl ilgiri Cungo Komünistik Partiyası'nın peşivaları Cungo Komünistik Partiyası'nı kurup, hakikati çıntırış, gayini katti saklaş, esli maksatını emniyeti körüstüş, buruşunu zimmegi iliş, kurban berişten korkmaslık, baturluk bilen küreş kılış, partiyaga sadık buluş, halkının ümidini yerde koymaslıktan ibaret, uluğ partiya kuruş royunu şekillendirdi. Bu, Cungo Komünistik Partiyası'nın manevi menbesi. Yüzyıldan buyan, Cungo Komünistik Partiyası uluğ partiya kuruş royunu evci aldırıp, uzak müddetli küreş devamında Cungo Komünistlerinin manevi şecerisini berpa kılıp, roşen siyasi pezilitini tavlap çıktı. Tarık toxtamay ilgirleydi. Ruh, evlat mı evlat davamlışıdı. Biz şereplik en'enini davamlık evci aldırıp, kızıl tomurunu davamlaştırıp, uluğ partiya kuruş royuğu mengü varıslı kılışımız ve onu mengü ken evci aldırışımız gerek. Yoldaşla, dostla, yüzyıldan buyan biz kolu keltürgen barlık muvaffakiyetle Cungo Komünistleri, Cungo Halkı, Cumhuriyet milletinin iştipaklaşıp küreş kılgalıkının neticesi. Yoldaş Mao Zedong, yoldaş Deng Xiaoping, yoldaş Jiang Zemin, yoldaş Hu Jintao asaslık vekillikideki Cungo Komünistleri, Cumhuriyet milletinin uluğ gülünüşü üçün tarih sahibisini çaknap durduğan uluğ tökbelerini yarattı. Biz ulağa ali ihtiram bildirimiz. Müşpeyde biz Cungo'nun inkılabi, kuruluşu ve ıslahatı üçün Cungo Komünistik Partiyası'nı kuruş, müstehkemleş ve terakki kıldırış üçün mühim zor tökp koşkan yoldaş Mao Zedong, Zhou Enlai, Liu Shaoqi, Zhu De, Deng Xiaoping, Chen Yun qatarlıq peşqadam inqilobçılarını çoŋqur yad etimiz. Yeni Jongo'nu kuruş, qoğdaş ve güllendiriş üçün baturlaç kurban bolgan inqilobi qurbanlarını çoŋqur yad etimiz. Islahat içibetiş ve sosyalistik zamanivilaştırış kuruluş üçün baturlaç can pida qılgan inqilobi qurbanlarını çoŋqur yad etimiz. Yakınkı zamandan buyan milletnin müstakillığı ve halkının azatlık üçün kaysıranı küreş kılgan barlık iradilik zatlarını çoŋqur yad etimiz. Ulanın vatan ve millet üçün körsetken uluq tökbüleri tarih seypsigi mengü pütülüdü. Ulanın ali canap royi halk kalbide mengü saklanıdı. Halk tarihnin yaratkutsi. Haqiqi qahirman. Men partiya merkezi komiteti vakalıdan bütün memleketki kən işçila, dikkalla, ziyalilaga, demokratik partiya guruhla ve partiyasız guruhsız zatla, xalq teşkilatları, her sahadiki vatanperver zatlağa, xalq azatlıq armiyasının komandır cançıları, korallıq sakçı kısmının ofisir əskerleri, Gun en kadr sakçıları ve ot öçürüş, kutkuzuş koşonudiki komandır cançılığa, barlık sosyalistik emgekçilığa, birlik sepnin ken azalırga ali ihtiram büldürümen. Şangan alaydı memuri rayındiki kerindaşla, Oğmin alaydı memuri rayındiki kerindaşla ve teyvelli kerindaşla, şunun dek, Kən Çaumin qerindaşlığa səmimi salam yollayman. Jongo xalqı bilən dostanı ötken, Jongo'nun inqilab, kuruluş, ıslahat işlerine köngül bölgen ve medet bergen her qaysi dövlət xalqıge ve dostlığa çin köngülümdün rahmet eytimən. Yoldaşla, dostla, əsli məqsədnin köngülgü püküş asan, Baştın ahır saklaş keyin. Tarihini eynek kılganda, gönlüş bilen haraplışının sebebini bilgülü buludu. Biz, tarih arkalık riyallıkını yoğurtup, kelgüsüge nezer silip, Jongo Komünistik Partiyası'nın 100 yıllık küreş musabısıdın ilgiri nemişki muhabbet kazınalık alıkımızını inik görüp, kelgüsüde kanda kılganda, davamlık muhabbet kazınalık alıkımızını aydınlaştırıp, Şu arkalık yeni musabide tekimu katti, tekimu anlık alda esli maksat ve buruşunu esti çın saklışımız. Güzel kelgüsünü yartışımız gerek. Tarihini eyne kılıp, kelgüsünü yartışta Jongo Komünistik Partiyası'nın küçlük rehberliği de çın turuş şart. Jongo'nun işlerini yakış kılışının aşkıcı partiyada. Jonghua milletinin yakınkı zamandan boyanki 180 netçi yıllık tarihi. Jongo Komünistik Partiyası kurulgandan boyanki 100 yıllık tarih. Jonghua Halk Cumhuriyeti kurulgandan boyanki 70 netçi yıllık tarih şunu toluk ispatladı ki, Jongo Komünistik Partiyası bolmasa yeni Jongo bolmaydı. Jonghua milletinin uluq gülünüşü bolmaydı. Tarık ve Halık Jongo Komünistik Partiyası'nı talladı. Jongo Komünistik Partiyası'nın rehberliği Jongoça Sosyalizm'nin en muvaffakiyetlik alaydılığı. Jongoça Sosyalizm tüzümünün en çok özelliği. Partiye ve devletin tüp asasi ve can tomuri. O bütün memleketteki her millet halkının menfaatine ve takdirge münasebetlik. Yeni seferde biz partiyanın umumüzlük rehberliğini çıntırıp, partiyanın rehberliğini üzlüksüz mükemmelleştirip, töt anını küçeytip, töt işlençini çıngıtıp, işkini qoğdaşını işkaşırıp, devletinin çoğun işini əsti çıngsaklap, партияның хакимиетін ілмі үргізіш, хакимиетін демократик үргізіш, хакимиетін қанун бойынша үргізіш сәвиесін үздіксіз өстіріп, партияның ұмымлықтың толық игілейдіған, әр қайсы тарапларны маслаштырдыған рахбарлык ядросылык ролуну толук жарый кылдырышыбыз шарт. Тарыхны айна кылып, келгүсүнү яртышта жонго халкын иштипаклаштырып ва жетеклеп, гүзел турмуш үчүн үзлүксүз күрөш кылыш шарт. Хакимият халык демектир. Халык хакимият демектир. Хакимиятны колго алыш, хакимиятны саклашта саклайдыгыбыз халыкнын көңлүдүр. Жонго Коммунистик партиясының елтізі халықты, жан томыры халықты, күш құдырты халықты. Жонго Коммунистик партиясы баштын ақыр әңкен халықның түп мәнпәтік вәкілі қылып, халық білен жапады му, алаветті му, айатты му, маматты му білі боп келді. Өзінің ешқандақ алайды мәнпәті боп бақмеді. Әзәлдін ешқандақ мәнпәт күрөйі, ешқандақ оқуқ күш тәшкілаты, ешқандақ имтияз қатлымының мәнпәттігі вәкілі қыппақмеді. Жонго Коммунистик партиясыны жонго халқыдың айырып әтмекші болыдыған, бұ ішкісіні қарымы-қаршы қып қоймақшы болыдыған ұрынышланың ешқандықы әргіз ішқа ашмайды. Бұныңға 95 миллиондың артық жонго коммунисті қошылмайды. 1 миллиард 400 миллиондан артык жонго халкы мо кошулмайды.
1: Урматтык радио алгычылар, биз бүгүнкү программабызда башчы Си Цзиньпиннин 2021-жылдын 7-айынын 1-чү күнү Жонго Коммунисттик партиясы курулганлыгынын 100 жылдыгын табриклеш жыгында кылган сөзүн аңлаттык.

Programımız müşerdaya yaklaştı. Programımızın mesul muhariri Adil Ablet, Nozgün İmir. Nazaretçi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Döndüklerle stansımızın başka programları bolsun.

Dostum, belkim yadınızda bulsa gerek, biz tünügünki radio jurnal programımızda Turgun Mecit'nin Mən Söygen Dünya namlıq hikayesinin aldın kısımını anlatkandık. Zilale onu tolımı yaxşı görətdi. Hatta o, hizmet aldıraşçılığı sebeplik Zilale'nin telefonu alaması mı könlü yerin bulup qeydap qalatdı. Gerçi onun hem işte Zilale'nin rayığı baqısı bulsa mı, ama köpünce vaqtta şarait onun yar vermekti. İşkeylen bu xil turmuşqa xatimi beriş üçün toy qilishqa bitişdi. Ama o, keselcan apısını davalatmasa, uyunun qarızlarını qaytırması bulmaydı. Gerçi Zilale bulağı pərva qınmaydıqalıqını etkan bulsa mı, onun Zilale'ni bundaqlı qorugül ağısı yok idi. Ondaqta olanın toy işi qandaq bulduğandı. Bu bir cüblə məngü birli bulalam. Bunun qızıqsınız, deyiqtiniz dağımlıq bugünkü radio jurnal programımızda orlaştırılan Turgun Mecit'nin Mən Söygen Dünya namlıq hikayesinin davamında bulsun.

0: Yeme içme seni oktatkan atananga muşundak cevap kaytıram sen?
1: Adem sendek dötü ulam dey.
2: Bazılarga ballık devri bir ömür melhem bolsa, yani bazılar ballık devirde çalık ağalarını bir ömür tırış puluklaydı.
3: Başka cahitki mekteplerge imtihan beme. Çokum yenimdi kalmışsan bu maydı.
0: Dallaha verem sen. Senin şu toy kılıç uzağının işi mi?
2: Ben bu ula yakışık övdek yaşa çıktırışım adım.
4: Atanlarının ballarığı köyünüşü ömürlük buludu. Lekin atanlar mı ballarının örmetini kılıp, oy pikirlerini kulak silip anlap, ularga işinişi ilham medep berişi kerek.
5: Kiçkine ot yalkuni barmakımızın uçunu illet alaydı. Lavuldap köyvatkan Gülhan bütün bedeninin hargılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep ikvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adam bir bölek müzikinini yalgız çalalaydı. Sinfoniye ömükü orulugan müzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürkü şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

Hürmetlik radio dinleyiciler, biz yukarıda Şinjan Halk Neşriyatı neşir kılgan, Rahman Mahmut tercüme kılgan, Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazlı'nın namlık romanını anlattık. Davamını ertedeki programımızda anlatırız. Programımızın riyasetçisi ve muharriri Mehliya İbrahim, kırıştırgıcısı Abdülhalık Ahmet, mesul muharriri Abdullah Molla, nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Hem de diktanla stansımızın anlatılış adı da durgan başka serhil programı.

0: Güzel gen.
1: Gül kız kandak mak dedi.
2: Keldi bahar, küldü gonca. Köngül yayırdı. Gül ışıkı da ağandan urup, bulbul sayırdı.
0: Bu kayış kitap tık kep bop ketti emdi.
2: Bu mekbi, deppe meyme.
1: Gül kız emeliyette hemmini deppedi. Kara, bilim diyen, küllep, aylap toplandıgan nese. Kitap okuş adetini yitildirgenle andın gepni oğlap kılgılı boludu.
0: Köp kitap okuş onun mekbiyetlikken de.
1: Toğurdaysa, köp kitap okuş, yakış kitap okuş gerek. Cüre, ben seni kitaphanağa apırıp gelay.
3: Özünüz asırsınız, yaştırırsınız, asırmışsınız, kayırıp gitsiniz. 3888 yıllık bu soğukat kutsi, ulanmışsa derhal köpçülükü yol yapıp yerimiz.
4: Buraya sadece toğurdaydı. Her günü tün yerimizce telefon oynaymış. Şuna çokum, en kımmet teri asıraş buyumlarını işletiş gerek.
5: Keşli kızada göçmay köpöp getmesin. Kırındaşla kütün işini bileyli. Pivoga alkat, Coca-Cola'ga kantiper koşaylı.
6: Kompüterden aldığı bir gün oturuptum ben azrak kisan tofer işçi olay. Kavap yiyip pek toyup gittim ben azrak inzin içimlik işçi olay. İşçimi sürse doktorhanıga bağıma iş sürüşünü toktadığan, tümür tonuklaydığan azrak doğru istekle buldu. Oycu, ben bulanma kaldım.
7: Karısına kütün iş, sağlamlıkka ziyanlık.
5: Araq tamaka ve adıdın ziyade köp yap içişini taşlıqandım bu yan, zihnim alayda urğup durduğum boldi.
6: Bir aram bolsam doktorğa görünmen, hem de her kız mı karısı ışkınmaymen.
4: Tünümeymen, uxlaymen. Kanuniyetlik turmuş en yakşı kütünüşken.
8: Ben Norğun işçi hizmetini başkurum. Milyonla baylıq yarattı atıma. İşini menki kanun göçü baştap şuruş, karhanıcılanın desmayısı.
9: İşçiler beni çolgandaydı. Tamaşıbırlar, mestanlarım beni alkışlaydı. Ama ben kanun boyunca baştap şuruşunun senet sahasıdaki en mühim desma yemişkenlikini unutup kalmadım.
8: Benim bir vakit görüntüsü üyün, sansızlığan kişiler köyünü bildiğin kızlık nokta. Ben bir iğiz gepilerle stimacılarının köyünü ıhtalayım. Ben bir vakit görüntüsü mal satıcı. Kanun boyunca baştap şuruş, ticaretinin yakışı yürüyüşünün aldığın kişi yaptı. Ben bunu bilemem.
10: Siz... Çolpan pulu iş bilen birge, aldı bilen bir puhra. Muhabbet kazanış için aldı bilen layık katlı puhra bulışımız gerek. Kanun boyunca başlap şurayı.
5: Yeme içme isini uktatkan atanınga, muşundak cevap kaytıram sen?
7: Adem'i sendek döt olam dey.
6: Bazılarga ballık davri bir ömür melhem bolsa, yani bazılar balılık devirde çalık ağalarını bir ömür tırışıp toluklaydı.
4: Başka cahitki mekteplerine imtihan verme. Çokum yenimdi kalmışsan bulmaydı.
5: Allah veremse, senin şu toy kılıç uzanın işime.
6: Ben bu olay yaşı göğüde yaşa çık tırışı vardım.
11: Atanlarının ballarına köyünüşü ömürlük buludu. Lekin, atanlar mı ballarına örmetini kılıp, oy pikirlerini kulak silip anlap, onlara işinişi ilham medet berişi gerek.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuruvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsti saklıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əsti tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat kuzu ötü səbəblik. Zər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zərlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Mən yürek, uzun məzgil uxlamay tan atqızır səbəblik, xizmetim normdan eşip gidip tügişel edip kaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atqızış, kararsız bombağı oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmet kılgalıqdan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

0: Yarlangan ak boğuz bökenini öltürüp esil gızalangan kişiye cinayi ceza verildi. Dövende muhbirimiz Pezilet Arslan bu hafta sözler verildi.
1: Yarlangan ak boğuz bökenini öltürüp esil gızalangan kişiye cinayi ceza verildi. Yakında Dörbülce Nahiyelik Xalıq Sot Mekkemisi bir kımmetlik yokuluş kırdabığı berip kalan yavay hayvanı kanunsuz ovlaş, öltürüş dilosunu sot kılıp, etrafımızdaki dilo arkalık yavay hayvanlarını koğdaşının kanun signalini yanırattı. 2025 yılı 7. ayından bir günü T-Familik motosiklet bilen öyüge kaytıp etip, yolda bir yarlangan ak boğuz bökenini baykıgan. Nepsini kandırış üçün T-Familik ak boğuz bökenini nəh meydandan öldürgen. Andın yep işip kalgan göçni tonlatkoğu selip koygan. Şu yili Dörbülce Nailik Gungan İdarisi Amının paşkılışını tapşırvelip, dilo turguzup təqiqligen. Ak boğuz böken dövlət 2. derecelik nuqtalı qoğdaydıgan hayvan bulup, təptiş organi T-Familliknin kılmışı kımmetlik, yokuluş kırdabıgı berip kalgan yabay hayvanlarını kanunsuz oğlaş, öltürüş cinayetigi çetişlik tep karab kanun boyunca ayıpligen. Sot mekkemesinin sot kılıp inakleşçe T-Famillik dövlətinin yabay hayvanlarını qoğdaşqa ait kanun, kaidi nizamlarına xilaplık kılıp, dövlət nuqtalı qoğdaydıgan kımmetlik, yokuluş kırdabıgı berip kalgan yabay hayvanını kanunsuz öltürgen. Onun kılmışı kımmetlik, yokuluş kırdabıgı berip kalgan yavay hayvanlarını kanunsuz oğlaş, öltürüş cinayetini şekillendirgen. Cinayet paketi kılmışı hem öz ihtiyarlıqı bilen cinayetini tonu puşayman kılış ifadesini umumlaştırıp, sot mekkemesi mundaq hüküm çıkardı. Kımmetlik yokuluş kırdabıgı berip kalgan yavay hayvanlarını kanunsuz oğlaş, öltürüş cinayeti bilen T-Familikke müddetlik bir yıllık kımak cazası berip, 1 yıl 6 ay keçiktürüş, koşumca 5000 yuan iştiraf koyuş cazası berilsin. Ama dalıda yarlangan, toptun düşüp kalgan, qoğdulduğan hayvanlarını uçurtup kalsa, hergiz öz beşimçilik bilen bir tarap kılmasıqı. Orman, otlaq, tabii baylıq, qatarlıq, tarmaqlar bilen vaxtıda alaqılışıp, kəsbi xadımlarının kutquzuş, yardan beriş ve bir tarap kılışıqa tapşırıp berişi kerek. Dövlət nuqtalı qoğdaydıgan kımmetlik, yokuluş kırdabığı berip kalgan yavay hayvanlarını, hem onlardan yasalgan boyumlarını oğlaş, öltürüş, sitviliş, toşuş, sitiş qatarlıq kanunun cazasığı uçuraydı. Yokurqıdak kanunlu xilap kılmışlarını baykıganda, alaqada

ümidi berbat boldi. Kesme paleşle miniş esvabını takap 30 gün içide minişki yardan biriş esvabı bilen mağalaydı. Eğer talep ki yetmese, atırap malını kaytırıvit için talep kılıç kokukluk. İki kağız karısı siyah bolgan toktan madları, Şaoli'nin hukukunu kodaştaki en çok işençi gaylandı. Yakında Ürümçi Şehri Saybah Rayılı Halık Sot Mekkemisi bir zakas toktamı macerası değil olsun sot kılıp ayağlaştırıp, İki taraf oturusudaki toktamını bekar kılış. Cevapkar şirketini Şaoli'ye 140 milyondan artık zakas hakkını kaytırıp verişke hüküm kıldı. 2024 yılı 9. ayının 30. günü yukarı oruluk kesme paylaş pop kalan Şaoli, Ürümçideki malum yalgan putkol şekil tüzeş, orantış sepleş çekliş şirketi bilen kesme paylaşla miniş esvabı orantış kilişimi imzalap, bu şirket Şaoli'ye bir yürüyüş yukarı oruluk kesme paylaşla miniş esvabı yasap verişini pütüşken. Umumi bazı 142.250 yuan bolgan. Salametlikni əsli kəltürüş əsvablarının alaydı xaslıqı səbəbidin, iki tərəb kelişimdə mundaq pütüşkən. Özünün salametlik əkvali eğirliş qatarlıq alaydı əkvallarını hesabqa almıqanda, Şaoli salametlikni əsli kəltürüş əsvabını taqab, 30 gün içi də öyrütürüb minişini işqa aşır alaydı. Əgər bu önüm giyətmisə, Şaoli kelişimini bikar qılış, malını qaytırıb etdiş, mal pulunu qaytırıb elişini tələb qılış qoqoqluq. Kelişim imzalanğan günü Şaoli banka arqılıq yalğan putqul şirketige barlıq pulunu tölügen. 2024 yılı 10. ayının 21. günü yalğan putqul şirketi kesme paylaşla miniş əsvabını tapşırgan hem şiltiş boyunca tərbiyeleş mülazımeti bilen təmirligen. Ama Şaoli bu miniş əsvabını taqıgan ikin başının ahır kelişimde pütüşken Minişki yardan veriş əsvabını işiltip, öğretiruş miniş önümü yitelmigen. 2025 yılı 6. ayının 22. günü Şaoli yalgan putkul şirketi bile alakılışıp, malını kaytırıp etişini oturup koyup, rət kılımgan. Şu ili 7. ayının 23. günü Şaoli sot mekkemisigi dava kılıp, kelişimini bekar kılışını, hem barlı hıracatını kaytırıp verişini talep kılgan. Sot mekkemisi sot kılıp mundaq kardı. Adetki tavar sodısıgı okşamaydıgını şu ki, bu delodiki kesme paylaşla miniş esvabı orantış kilişimi bikar kılış şartı koşum çıkılıngan alayda hektilep tohtamıgı teve bulup, 30 gün içi de öğretiruş miniş üskününün ölçemgi yetiş tohtamını ada kılışının ölçemi kılınıdı. Cumhurbaşkanlık Cumhuriyeti'nin hektilep kanun destorunun 158. maddesi de mundaq belgilengen. Ehtilap kanun herkidige koşumça şart koyuşku boludu. Lekin harektörü boyca koşumça şart koyuşku bolmaydı galeri bunun sırtı da. Küşki igi bolu şartı koşumça kılıngan ehtilap kanun herkidi şart orundalgan vakittin başlap küşki igi boludu. Bikarkılı şartı koşumça kılıngan ehtilap kanun herkidi şart orundalgan vakittin başlap küştün kaludu. Sotta yalgan putkol şirketi özünü aklap mundaq dedi. Şirket kelişim boyunca layakatlik məhsulatını yasap ve tapşırıp, kespi texnika xadımlarını əvətip, cəmi 14 gün salametlikini əsli kəltürüş məşiqi yetekçilik eyilip bardı. Şaoliyimu təşürüp ötküz valdi. Şirkette toxtamı xilaplı kılış kılmışı məvcud demez. Şirket yana kelişiminin 3. maddesidiki, eğer özünün salametlik ekvali eğirlişi sebeplik mal almasını keltürüp çıkarsa, beytirap bilen münasifetsiz diyen pütümünü nakil keltürüp, Şaoli'nin mal almasını onun öz teninin keserlik ekvali, ya ki meşke sicil maslaşmağalıkıdın kilip çıkan dep kardı. Sotta teşürüp inanışça, Şaoli pütün ceryanda kesme paylaşla miniş esvabını ölçemlik takıgan, meşke aktif maslaşkan. Salametlik ekvali eğirlişip geçiş katarlıq cevapkarlıqını keçirim kılış ekvalleri mevcut emeske. Şaoli'nin bu miniş üskünüsünü işiltip mal maslıqı kelişimde pütüşken bikar kılış şartıgı uygun kilidigan bulup, u bu kelişimde bikar kılışını talep kılış kokukluk. 2025 yılı 11. ayda sot mekkemisi kanun boyunca mundaq hüküm çıkardı. Kelişim bikar kılınsın. Yalgan putkol şirketi Şaoli'ye zakas kılış kırajdı 142.250 yuanını toluk kaydı.

Sevimlik radio alıqıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemrab olsun. Naqşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıgan kalıplarının təşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlan. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde naqşı muzika, ümit kütolgan coşkun kalıplarına huzur beğişlaydı. Sizden mənivi təştalıqınızda kandırdığan yanırat naqşıla, sərxil küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besin de isil küylerinin porak açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurlim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgusu. Yine ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Turmuşumuzda etrafımızdakilerin ve şundaklı dostlarımızın güzel tavsiyelerini her vakit anlaş kuşlar. Ondak da güzel tavsiyelerimiz devamlı silah için. Şundak da hemen ki özünüzde herkes taşlı etme. Özünüzde taşlıdınız hem mi sizde taşlaydı? Kepinekle koğlaş hacetsiz, güldek yaşsınız, kepinek özü kilip konudu. Özünüzde söyün. Sizli kögelle baharını kayıt kögendek bulup, sizden söyünüp kessin. O sizden başkalarını sorursa, amal ba, yakşı gepini kılın. Onun gülü emez, hem mi kişi güşündak bulun. Vaktinizni en güzel işlağı sarıp kılın. Hayatınızni en güzel kişilerine bir işlağı. Çünkü bu hayat, könülsüzlüklerine yetkidek, onca uzun emez. Turmuşta özü halap tutkan ot köydürmeydu. Özü halap götürgen taşının iğırlığı bilinmeydu. Mana bu nime? Mana bu turmuş. Mihri çükkenin her bir tınıklarımı bizge şüncelik mihirlik bilinudu. Yani şu mihri muhabbetini pırap kanmayımız, karap toymayımız, saklap harmayımız.

Qadirlik anlıqçılar, şu tapdı programımızın davamlaşdırıbatımız, mehri muhabbet barlıq tuyğular içindeki ən uluq hesablandı. Endi bir adamda hiç nima bombusumu bolayverdi. Lekin mehri muhabbet bombus bolmaydı. Mehri muhabbet bolmagan hayatın güzellikidin söz içiş mümkün emas. Kişi hamam bir güne yaxşı görüşken hemrayı bilen turmuşka qadam koyup, bəxtinin küçüğüde əlleylinib yaşaşka müyesser buludu. Toydun kiyen ula otursudaki mehri muhabbetinin burun kadar küçük buluş bulmasızlığa bir nimi demek hakikaten ters. Endi bu tırışçallıkı muhtaş, davamlaştırışkı muhtaş. Bir kız yatlık buluş aldı da anısının toy kandın kiyen mehri muhabbet kızadı kandak işiniş gerekliğini sorganda anısı yerden bir sıkım kumunu ilip onu Mekke'm sıkımda durdu. Barmakları arsızın kum zadıl çüp getmekti. Alkınını aşkanken kumunun hemmesi yerge çüp gedipti. Bunu köstüş arkalık ana kızıga mehri muhabbetke işenç bağlaştığın hacdi yok. Sen onu kanç için tutkan seri özünü yoktup koyuşun mümkün. İşkinlerinin otursudaki düşünüşünü acizlaştırıp koyuşunlar mümkün. Şuna aldı bilen fakat aranlardaki mehri muhabbetini kadirlisanlarla şunun özü kıpayı edepti. Hakiki mehri muhabbet bir cüplerinin özüra birbirinin işki dünyasını bösüp kireleydiğen buluşunu talep kılıdı. Şunun bilen birge, mehri muhabbet her iki tarafının ortak bedel tölüşüge ortak güç çıkırışı muhtaç. Hakiki muhabbetin ilgisi boğan şu bir cüplerinin şu muhabbetini kadirleşini ümit kılmaktadır.

Nasiyonlik anıqçılar programımızın damlaştırı vatimiz. Küylerimiz devamlı şivatıdı. Nakşanlıqaç, bazı xiyalıqı betip kaldıkenmiz. Xiyal sürgeç, muşu turmuşumuz üstü de izlenip bakıdığan bolsaq. Turmuşumuzda yüzbəgən bazı işlağa şu vaqtının özü de əcəb mi bir kiçik iş sebeplik başkalarının könlüge azar verip koyup dikenmən. Aslında bunda qəl qısamı bolu diken qo, digendek nurğulluğun xiyalıladı bop kaldıkenmiz. Turmuşumuzda bunda kışlarını saklanıp bulanmaydıkenmiz. Məlum vaqt ötkendin ki, şu çağda əcəb yeniklik kıptı mənə. Başkalarını əcəb rəncidip koyuptu mənə. Aslında uncilik zığırlap ketmesem boğu dek. Başkalarını rəncib ketkidek işemezken, dep oylap kaldıkenmiz. Endi turmuşta kişilik münasibette, başkalar bilen icil inak kötkenge hiç nimi yetmeydi. Meselelerini el kıgan çığımızda amal ba hata düşünüştün, rencitiştin cirak durup, her kıl noktada durup, en muvaffak el kılış usulunu tepşimiz gerek. Bu musa pişeyman kıp kaldıran gep. Herkes yeniklik bilen iş kınmasıkımız, kızıkallık kınmasıkımız gerek. Şundakla, muşunda kıga vaktimizde hata düşünüşle fukuşmasıklarını saklangılı buludu. Elbette bunun için biz başkalar bilen uğrun almıştırıp bir kişini oylap baksak buludu. Bu çağda düşünüşünü ilgir sürgülü buludu, münasibet yakışı devamlı işidu. Ondakta devamlık güzel küylerimiz silah için yanraydı.

Radyo'nun uçular Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programmasının bugünkü kıymetlik demleri manumuşiyada ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlığınlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldı da turvat hemen. Bırak ertedeki programımız tekimin nadir. Anlaşını herkes unutup kalmağı isle. Eğer programlarımızı vaktada anlayamay kalan bozsanla, stansımızdan radyo toru kırıp, kalıgan vakitte kalıgançı anlısanla bulundu. Bugünkü programımızdan Mesul Muhariri ve Kırıştırgıçısı Amangül Habibullah, Nazaretçisi Bahtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, silahın dostunla,

0: yeni kuvvet bilen təminledi, enikliği iyi kıldı. Li Chang mındaq dep körsetti. Guangzhou yarmankisi xalqara vaziyatdaki özgürüşlerinin sınıqını baştan keçürüp, üzlüksüz yeni hayati küçünü urgutdi. Onun da addi saddılık hem çoğunkur ilhamba. Birinci, bazarını tutaştırış korşav şahmat kuralı emez. Belki iş miktarı yartıştaki ünümlük tedbir. Jungo şiki bazar bilen xalqara bazarının üzlüksüz yuğurluşunu ilgir sürüp, ortak ösüp yetilip, uçuk dünya iqtisadi bərpa kılışka küş çıkırdı. İkinci, xalqara soda hesabat teptirdiki san emez. Belki bəxt saadetini aşırıştaki müstakil tallaş. Jungo derecidin taşkırı satkıcı ve derecidin taşkırı seti valgıcı bolu süptü bilen her kaç tereplerge ilip kelgini texi müküp koşnılağı nəp yetküzüş ve koşnılağını beydiş boldı. Üçüncü, öz ara mənpəyət yetküzüp tən paydı iliş yekki yönülüştik mürəssə kılışemez. Belki öz ara kuvvet ata kılıdığan netice. Jungo mengü terakki kılıvatkan devletlerinin işençilik yakşı dostu. Zamanı yulaştırış yolu da terakki kılıvatkan devletler bilen kol tutuşup emra bulup, katti bilim yenişini halaydı. Li Chang bunuları tekitledi. Jungo yukur süpetlik terakkiyatını devamlı ilgiri sürüp, yukur seviyelik içi ve içini kengaytip, teximi köp bazar pürüstüdün tən bəhirman kılıp, teximi köp öz ara mənpəyət yetküzüş əmkarlıqını kengaytip, xalqara iqtisad sodu tertipini qatdi qoğdab, dünya iqtisadığa teximi köp hərketləndirgüş küş qoşudu. Dünya sodu təşkilatının baş işbicirgücüsü Evila videoluq sözü de bunuları bildirdi. Jungo'nun tərəqiyatı da gayet zor muvaffaqiyyətlə qolğu keltürülüp, dünyanı tepilğusuz pürsət bilən təmildirdi. Guangzhou yarmankisi Jungo bilen dünyanı tutaştırdığan muhim supa. Her kaç tereplerinin ecevitilgen, kaydı asas kılıngan, dünya sodu sistemisini ortak berpa kılışını ümit kılımen. 90'ı yakın devlet ve rayondan kelgen 700'dün artık her saha vekili ecilish murasımı'a katmaştı. Ecilish murasımı'dan kiyin Li Chang Guangzhou yarmankisinin karhanı sarayını közden keçirdi. Huang Kunming, Wu Jinglong yukarı faaliyetlerine katlaştı.
1: Stansımız haberi. Guoyan zonlisi Li Chang 10. ayının 14. günü Guangzhou'da Guangzhou yarmankisi bilen dünya alaqısının 70 yıllığı söhbət yığınığı katlaştı. Li Chang yığınığı katlaşkan Çigra sırtıdaki setevili sodigarları ve körgazmigi katlaşkan karxanı vekillerinin sözlerini anlığandan kiyin munulanı bildirdi. Guangzhou yarmankisi ötküzülgen 70 yıldın buyan, Jungo'nun ecevitiş ve terakiyatı'a ägişip, üzliksiz ösüp yetilip zoraydı. Bu, Jungo'nun sırtkı ecevitiştiki yarkın nam kartısı'a aylınıplı kalmay, dünyanın Jungo'nu közetişideki muhim közneke aylandı. Ananevi mal sodasının çoğun sahnesi'ge aylınıplı kalmay, yana yeniçi soda terakiyatının yüzülünüşü bolup kaldı. Jungo Chat El İqtisad Soda Əmkarlıqıdaki tügünge aylınıplı kalmay, çüşünüşünü ilgir sürdüğen dostluq körükege aylandı. Li Chang munulanı bildirdi. Yakınki yılladın buyan, Guangzhou yarmankisige katnaşkan her kaysi devlet karxanalarının beriş-keliş kəsbi texim oküp mənbəlişib, soda əmrahlardın yenilik yardış əmrahi, məbləğ siliş əmrahi, işləb çıxırış təminat zənciri əmrahi qatarlıq her tərəpləmə həmkarlıq əmrahiyi qarab tədrici dərəcəsini östürüb, karxanalarının Guangzhou yarmankisi supsidin yanımı yaxşı paydalınıb, Jungo'nun tərəqiyyat pürüstünü teximi yaxşı iğilişigə yardan beyirdi. Jungo, ecevitiş, yenilik yaratış ekologiyasını davamlıq çonqur yıldız tartqızıb, çat əl sodigarlarının məbləq siliş muhitini yaxşılab, zamanıvi kəsib sistemisi kuruluşunu tezlətdədi. Hər qaysi dövlət karxanalarının Jungo'a teximi köp məbləq silib, Jungo bazarda çonqur yıldız tartışını qarşı alımız. Jungo və çat əl karxanalarının dünyadaki təminat bilen ihtiyacını cipsilaştırışını pahalı ilgiri sürüp, xalqara yenilik yaratış əmkarlıqı yetekçilik kılıp, öz ara mənpəyət yetküzüb, tən payda eliş hikayesini yaxşı sözleşini ümit kılımən. 70 yıllık yeni başlanış noxtusu da durup, Guangzhou yarmankisidin ibarat bu altın xatlik viviskini teximi cülalandırıp, Aqıl Guangzhou yarmankisi, Yeşil Guangzhou yarmankisi, Adımiyet Guangzhou yarmankisini bərpa kılıp, dünyanın iqtisad soda əmkarlıqığa teximi zor.

0: Hürmetli radyo algıcılar, emdi dünyaya nazar programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo algıcılar, ben Zumret Yasin.
0: Radyo algıcı dostlar, 10. ayının 8. günüdün 9. günü geçe Cungo Avrupa Soğudu Mäblağ Selişken İş Mekanizminin 2. Ketimlik Kararlık Yığını Beycan'da içildi. İki taraf emeli ünümlük müzakir ilip badi. Hem de 4 çoğun sahane öz işçi kalgan 16 türlük netice ortak tonuşu tizimlikini şekillendirdi. İki taraf yine 2027 yılı 3. ayda mekanizmin 3. ketimlik kararlık yığınını etişine kenişip bekitti. Bu, Cungo bilen Avrupa'nın söhbetleşiş, keniş arkalık, ıhtılapını kontrol kılış ve muvafık bir taraf kılış arzusu ve akıl parasının bağı olup, sürkülüşünün küçü işinin ünümlük saklanğalıkını toluk düşündürüp bədi.
1: Örmətlik radiyanlı qocala, 3 gün davamlaşqan 2026 yıllık Şimali Qutub Çəmbirigi Munbiri yığını 10. ayının 10. günü İslandiyanın paytaxtı Reykjavikdə yepildi. Bu qədimki yığın Şimali Qutub rayonunun xəvəbsizlik müdafiə işləri, baylıq içiş, klimatını tüzəş qatarlı qaralmılağı mərkəzləşkən bolub, Amerika bilən onun ittifaqdaşlarının bu qaralmıladiki ixtilafi roşən boldi. Hörmətli radiyanlı qocala, tövəndə deyiqtanla proqramımızın təbsəli məzmunlarda bolsun.
0: Hürmetli radyo anlıkçılar, 10. ayının 8. günüdün 9. günü geçe Cungo Avrupa Soğudu Mäblağ Selişken İş Mekanizminin 2. ketimlik kararlık yığını Beycan'da içildi. İki taraf emeli ünümlük müzakir ilip badi. Hem de 4 çoğun sahane öz işçi kalgan 16 türlük netice ortak tonuşu tizimlikini şekillendirdi. İki taraf yine 2027 yılı 3. ayda mekanizmin 3. ketimlik kararlık yığınını etişine kenişip bekitti.

Bu, Jungo bilen Avrupa'nın söhbetlişiş, keniş arkalık, ıhtılapını kontrol kılış ve muvafık bir taraf kılış arzusu ve akıl parasının bağı bulup, sürkülüşünün küçü işinin ünümlük saklanğalıkını toluk düşündürüp bədik. Fransiya Akbarat Agentliği Katarlık Halkara Tırat Kulağının haberde, Jungo bilen Avrupa, soda, meblağ ziliş, bazar icazeti Katarlık meselelerde düşünüş aslı kıldı. Koyuk alakını saklaşka koşuldu. Sırtının endişisini pes etti deyildi. Jungo bilen Avrupa İttifakı umumyüzlük stratejilik emrala. Asasi ekim hemkarlık. Lekin yakın kıyıladın bu yan, Avrupa İttifakı'nın işki kısmı da korukçuluk baş götürdü. Kısmen siyaset vazla, atalmış Jungo'nun işlep çıkarış iktidarı uşuk. Jungo Avrupa iktisat soğudu tenkpunsuzluğu katarlık hata sepsetilerini köptürüp, Jungo Avrupa'nın normal iktisat soğudu hemkarlıkıga tosalgı payda kıldı. Bu yıl 6. ayda Jungo bilen Avrupa, Berios yılda Jungo Avrupa soğudu meblağ seliş keniş mekanizminin tuncuk etimlik yığınını açıp, bu mekanizmini ornatıştaki maksat, minister derecelik soğudu meblağ seli siyaseti söhbetini küçeytip, iki taraf münasebetini mukimlaştırıp, onu tekimi tenkponlaştırış. Mekanizm aslı da soğuda meblağ selişini tenkponlaştırış, eksportunu başkuruş. Bilim mülük hukuki ve Dünya Soğudu Teşkilatı ıslahatıdan ibaret 4 çoğun bölek tesis kılışkı koşuldu. Bu iki tarafının yadroluk köngül bölüşünü kapladı. Bu kitimki kararlık yığında iki taraf mukim, tenpun, Jungo Avrupa halkılık soğudu emralık ornini kayıt tekitledi. Hem de Dünya Soğudu Kaidesi ramkısı da iktisat soğudu ıhtılapı ve bir-birge köngül bölüdüğen meselelerini tenpun bir taraf kılıp, öz ara menfaat yetküzüş hemkarlıkını çonkurlaştırış üstüde izlenip, Jungo Avrupa soğudusunun yukarı karab tenpun terakki kılışını ilgir sürdü. İki taraf 16 türlük netice ortak tonuşa asıl kıldı. Bu, Jungo Avrupa iktisat soğudu münasebetindeki bazı kıyın nokta, tosk noktalarını öz işçi algan bulup, kesip sahası ve bazarının arzusuna inkas kaytırdı. Bu netice ortak tonuşa tizimliki de kandak yarkın noktalar ba? Soğudu ministerliki, Halkara Soğuda İktisadi Hemkarlık Tetkikat Yurtu, Avrupa Tetkikatxanasının kandidat tetkikatçısı Şah Çenşin mındak dedi. En çok yarkın nokta iki tarafının sırttıkıyla yüksek dikkat kılıvatkan otomobil meselesini davamlık söhbetleşiş yolu kırgızışı. Otomobil kespi Jungo Avrupa İktisat Soğudu Hemkarlıkıdaki en vekillik karakterine ige sahalanan biri. İki taraf Dünya Soğudu Teşkilatı'nın kaidesine uygun kilidigan usul bilen tok ve mayda ten hareketlendigan arlaşma otomobil soğudusu da düşünüş asıl kıldı. Hem de tokluk otomobilde toluklumu berişki karşı duruş layihesindeki karhanılanın baha vedisi ve kayıt tekşürüşk alakadar tertiplerini devamlaştırıp, vaziyetinin keskinleşip geçişinden sakınıp, Jungo karhanılarının emeli eksport menfaatini küçük kovdu. Bunundan başka tizimlik eksportunu başkuruş, bilim mülük hukuki katarlık cihetle adımı ilgirleşki erişti. Bu, Jungo Avrupa soğudu meblağ siliş keniş mekanizminin ramkı orantıştın netice hasıl kılış baskıcıgı kırgellikini düşen durdu. Jungo bilen Avrupa dünyadaki iki çoğun asaslık iktisadi gevde bolu süptü bilen iktisat soğudu alakısı da ihtilap körülüşe ait normal iş. Lekin paketini aydınlaştırıp menbesini doğru tepişki doğru geliyordu. Nöbette Avrupa'nın iktisadi kıyınçılıkı asaslıkı işki kısımdaki konu illetlerden gelip çıkan bulup, nazaret kılıp başkuruş sistemisinin mürekkepliki, yekke bazarının parçalanışı, energiye bağısının yukarı buluşu katarlıklarını öz işçi kalıyordu.
Bu hergizmo Jungonun taraqqiyoti ilib kelgan atalmış zarba emas. Jungo mas'uliyatjon chong davlat bo'lish sifati bilan sud aktiv balansini azaldan qo'llashmaydi. Yevropadagi bir qism siyosatvozlar atalmış ishlab chiqarish iqtidori o'shiqchiligi degan sapsatini ko'ptirdi. Ko'pincha mol sodisidagi passiv balansdan iborat bu yakka ko'rsatkich ustiga qurilgan bo'lib, mulozimat sodisidagi aktiv balansdan qasdan o'zini qochirdi. Sanlıq məlumatlarda görüstülüşçə 2025-ci ili Avropa İttifaqının Jungo bilən bolğan mülazimət soğudu aktiv balansı 48 milyard 300 milyon Amerika dollarıqı yetkən. Jungo bilim mülük hukukunu işiltişi əqqi türügilə hər ili Avropa İttifaqıqa 10 milyard euroğı yıqın pul töləydi. Əgər mülazimət soğudusu bilən mal soğudusu universal bağlaşqı kırgızılsə, İki tərəfinin ümumi sodu tənpınsızlıqı körünərlik kiçikləydi. Aktiv balans Jungoda payda Avropada boluş, Jungo-Avropa sodusunun həqiqi kartinisi. Əmliyyət şunu ispatladı ki, Jungo-Avropa məsələsinin mənbəsi emas, bəlkə məsələni həl qıldığan həmra. Bu yıl Jungonun 15-ci 5 yılının başlanışı ili. Jungo 15-ci 5 yılda taşqi sodunun süpütünü östürüp, ünümünü aşırış. Import-eksportnın tənpın tərəqiyatını ilgir sürüp, import texniksi, məsulati və mülazimətigə ilham beriş mündəricisigə tüzü tişkir güzüb, taşqi məbləğ icazeti pasif tizimlikini qısqartıdı. Bu, Avropa İttifaqını öz işçi qalğan dünyadik ərqayış dövlətləni teximi kən bazar pürüstü bilən təminləydi. Jungo Avropa İttifaqı Sodi Cemiyeti 5. ayda ilan kılgan tekşürüştün məlum buluşça, ziyaretini kubul kılgan 68% karxana Jungo'daki kəsbini saklap geliş ya ki ken aytışını tallıgan. Dünya meqiyasıdın karganda Jungo bilen Avropanın iqtisat umumi miqtari, dünya iqtisat umumi miqtarının 3'tün bir kısmıdın. Sodi kölümü dünya sodisinin 4'tün bir kısmıdın eşip getdi. Mexanizmning 2-ci qetimlik qarorlik yig'inida Jungo Yevropa ikki taraf birdek mundaq deb qardi. Muqim sog'lom Jungo Yevropa iqtisod savdo munosabati Jungo Yevropa korxonalari va xalq ommasiga naf yetkazibli qolmay, ya'ni dunyo iqtisodining eshishi va ishlab chiqarish ta'minot zanjirining muqimligiga aniqlik va aktiv kuch qo'shdi. Şunun bilen bile, Jungo Avrupa okşaşla köp tereplik soğudu tüzülmesinin katli kollu kutusu ve pahalı töhpü koş kutusu. Bu ketim iki terep o çok icabi usul arkalık, alaka ve hemkarlıkını yanımı küçeytip, Dünya Soğudu Teşkilatı ıslahatı alakadar bağırlık karanmala üstüde müzakırlışı koşuldu. Bu birlikte köp terepçilikini algı sılcetiş, dünyavi idari kılışını mükemmelleştirişte muhim ehmiyet giyge. Bugünkü dünyada qorxuçuluk kişilərin könlünü yakmaydı. Eçivitiş, həmkarlışış, çoğ yüzlünüş. Jungo Avropa Sodi Məbləğ Seliş Kengiş Mexanizminin 2-ci qetimli qərəllik yığınının muvaffaqiyyətli eçilişi yeni başlanış nöqtəsi. Jungo başdan axır eçivitiş, həmkarlışış üçün turub, bərabər sözləşiş, kengiş arqılıq, iqtisad sodi ixtilafını həl qilish, Jungo Avropa iki tərəfinin ortaq mənfəətigi uyğun dəb qaraydı. Avropanın Jungo bilən tən ilgirləb, 2-ci qetimlik qərəllik yığında asıl qılınğan ortaq tonuşni əmliyiləşdürüşni ortaq ilgir sürüb, Jungo pürüsti 2-0-dün həm bəhirlinib, Jungo Avropa həmkarlıqının paydısıdın iki tərəf və dünyaga nəb yetküzüşünü ümit qılıdıq.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda dünyaya nazar programımız bu hiç anlatışmadık. Bugünkü programımızın diktörleri Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurayim. Nöbetçi muhariri İmincan İsmail, nazaretçisi Bəxtiyar Turdi.

Radio anlıcı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 7. ayının 1. günü Jongo Komünistik Partiyası kurulgalıkının 100 yıllıkını tebrikleş yığında kılgan sözünü anladığımız.

Yoldaşlar, dostlar. Bugün Jongko Komünistik Partiyası tarihideki, Jongho Milleti tarihideki intayin muhim hem tentenlik bir gün. Biz bu yerde dağdoğuluk yığılış ötküzüp, bütün partiye, bütün memleketteki her millet halkı bilen birlikte, Jongko Komünistik Partiyası kurulgalıkının 100 yıllıkını tebrikler. Jongko Komünistik Partiyası'nın 100 yıllık şallık küreş musabısını əsləb, Jonghua milletinin uluq gülünüşünün parlaq istiqbalığı nəzər salmaqdımız. Aldı bilən, mən partiya mərkəzi komitetiqi vakalıdən Jongko Komünistik Partiyasının barlıq əzalarının bayramını qızğın təbrikləymən. Bu yerdə mən partiya və xalqı vakalıdən şunu təntənlik cakarlaymən ki, bütün partiya, bütün memleketki her millet halkının izcil küreş kılışı arkalık, biz birinci yüzyıllık küreş nişanını işgal aşırıp, keng Jonghua zemini de umumüzlük halkı cemiyet kurup çıkıp, mutlak namratlık meselesini tarihi yusunda hal kılıp, sosyalistik zamanı ulaşkan kudretlik devletini umumüzlük kurup çıkıştını ibaret, ikinci yüzyıllık küreş nişanı kırıp, kötü rengi ruh bilen atlandık. Bu, Jonghua milletinin uluq şan şerifi. Bu, Jonghu halkının uluq şan şerifi. Bu, Jonghu Komünistik Partiyasının uluq şan şerifi. Yoldaşlar, dostlar. Jonghua milleti dünyadaki 5000 yıldın artıq uzaq medenilik tarihi ige uluq millet bulup, insaniyet medenlikinin terakkiyatı üçün öşmez tökbilerini koşkan. 1840 yıldaki Epyon uruşidin kiyin, Jongo cemiyeti tedrici yerim müstemlike, yerim feodallık cemiyetke alınıp, devlet arnumuz kikilip, halık azap okubet kuşçurap, medenilikni çantozan bisip, Jonghua milleti mislisiz azap okubetki duçar boldi. Şunundan başlap, Jonghua milletinin uluq gülünüşünü əməlge aşırış, Jongo xalqi və Jonghua milletinin ən uluq arzusu bop gəldi. Milletni halakətin qutquzuş üçün Jongo xalqi cəsarət bilən qarışlıq körsətdi. İradilik zatla tərəb-tərəbdən çoxan saldı. Taiping Tiango hərkiti, Wushu yilidiki qanun özgərtiş, Yixatuan hərkiti, Çinxay inqilabi arqarqıdın qozgılıp, vətənni qutquzuşunun türlük layihələri arqa-arqadan oturuq qoyuldu. Lekin hamısı məğlubiyyət bilən axırlaşdı. Jongo yeni ideyanın vətənni münqərizlikdən qutquzuş hərəkətinə yetəkçilik qilishiga, yeni təşkilatın inqilabi küşlərini uyuşturuşiga ciddi ehtiyaclıq idi. Oktyabr inqilabının zəmbirək avazı Jongoğa marksizm Leninizmni ilip geldi. Jongo xalqi ve Jonghua milletinin uluq oyğınışı davamında Markizm, Leninizmnin Jongo işçiler hareketi bilen ziş birlişi davamında vaziyetnin tekazası bilen Jongo Komünistik Partiyası dünyaya geldi. Jongoda Komünistik Partiyanın meydanğa kilişi yeni devir aşkan zor vaqe bolup, yakınkı zamandan boyanki Jonghua milletinin terakkiyat yönlüşü ve musabısını çoğunkur özgertti. Jongo halkı ve Jonghua milletinin istiqbali ve təqdirini çoğunkur özgertti. Dünyanın terakkiyat yüzlünüşü ve endisini çoğunkur özgertti. Jongo Komünistik Partiyası dünyaya geliş bilenle Jongo halkını bəxtki eriştiriş, Jonghua milletini güllendirişini özünün əsli məqsidi ve burç kılıp bekitti. Yüz yıldan bu yan, Jongo Komünistik Partiyası Jongo halkını iştipaklaştırıp ve yetekleyip ilip bargan barlık küreşle, barlık kurban bir işle, barlık icat

0: Yo'q, avlodma avlod davomlashidir. Biz sharaflik an'anini davomli avj oldirib, qizil tomirni davomlashtirib, ulug' partiya qurish ro'yiga mangu varislik qilishimiz va uni mangu keng avj oldirishimiz kerak. Yo'ldoshlar, do'stlar, 100 yildan buyon biz qo'lga keltirgan barliq muvaffaqiyatlar Jongo kommunistlari, Jongo xalqi, Jongxo millatining ittifoqlashib kurash qilganligining natijasi. Yo'ldosh Mao Zedong, yo'ldosh Deng Xiaoping, yo'ldosh Jiang Zemin, yo'ldosh Hu Jintao asosliq vakillikidagi Jongo kommunistlari Jongxo millatining ulug' gulnishi uchun tarix sahifasida chaqnab turadigan ulug' to'kpilarni yaratdi. Biz ularga oliy ehtiram bildiramiz. Mush paytda biz Jongoning inqilobi, qurilishi va islohoti uchun Jongo kommunistik partiyasini qurish, mustahkamlash va taraqqiy qildirish uchun muhim zo'r to'kpi qo'shgan yo'ldosh Mao Zedong, Zhou Enlai, Liu Shaoqi, Zhu De, Deng Xiaoping, Chen Yun qatorliq peshqadam inqilobchilarni chonqur yod etamiz. Yangi Jongoni qurish, qo'g'dash va gullandirish uchun botirlar qurbon bo'lgan inqilobiy qurbonlarni chonqur yod etamiz. Islohot ichib etish va sotsialistik zamonaviylashtirish qurilish uchun botirlar jon fido qilgan inqilobiy qurbonlarni chonqur yod etamiz. Yaqinqi zamondan buyon millatning mustaqilligi va xalqning ozodligi uchun qaysirona kurash qilgan barliq irodalik zotlarni chonqur yod etamiz. Ularning vatan va millat uchun ko'rsatgan ulug' to'kpilari tarix sahifasiga mangu putilidi. Ularning oliy janob ro'yi xalq qalbida mangu saqlanadi. Xalq tarixning yaratuvchisi. Haqiqiy qahramon. Men partiya markaziy komitetiga vakolatan butun mamlakatdagi keng ishchilar, dehqonlar, ziyolilarga, demokratik partiya guruhlar va partiyasiz guruhsiz zotlar, xalq tashkilotlari, har sohadagi vatanparvar zotlarga, xalq ozodlik armiyasining komandir jangchilari, qoralliq soqchi qismining ofitser askarlari, Gong'an kadr soqchilari va o't o'chirish qutquzish qo'shinidagi komandir jangchilarga, barliq sotsialistik amgakchilarga, birlik sapning keng a'zolariga oliy ehtiram bildiraman. Shangang alohida ma'muriy rayonidagi qarindoshlar, Ouman alohida ma'muriy rayonidagi qarindoshlar va Tayvanlik qarindoshlar, shuningdek Kang Chaomin qarindoshlarga samimiy salom yollayman. Jongo xalqi bilan do'stona o'tgan Jongoning inqilob, qurilish, islohot ishlariga ko'ngil bo'lgan va madad bergan har qaysi davlat xalqiga va do'stlarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Yo'ldoshlar, do'stlar. Asl maqsadni ko'ngilga pukish oson, boshdan oxir saqlash qiyin. Tarixni aynak qilganda gulnish bilan xaroblishning sababini bilguli bo'ladi. Biz tarix orqali reallikni yo'ritib, kelgusiga nazar selib, Jongo kommunistik partiyasining 100 yillik kurash musobaqasidan ilgari nimishqi muvaffaqiyat qozonganligimizni aniq ko'rib, kelgusida qanday qilganda davomli muvaffaqiyat qozonolaydiganligimizni oydinlashtirib, shu orqali yangi musobaqada texmo qatti texmo angliq alda asl maqsad va burishni asti ching saqlashimiz, go'zal kelgusini yaratishimiz kerak. Tarixni aynak qilib kelgusini yaratishda Jongo kommunistik partiyasining kuchli rahbarligida ching turish shart. Jongoning ishlarini yaxshi qilishning ochquchi partiyada, Jongxo millatining yakınki zamandan bu yanki 180 netçi yıllık tarihi. Jongo Komünistik Partiyası kurulgandan bu yanki 100 yıllık tarih. Jonghua Halk Cumhuriyeti kurulgandan bu yanki 70 netçi yıllık tarih şunu toluk ispatladı ki, Jongo Komünistik Partiyası bolmasa, yeni Jongo bolmaydı. Jonghua milletinin uluq gülünüşü bolmaydı. Tarık ve Halık, Jongo Komünistik Partiyası'nı talladı. Jongo Komünistik Partiyası'nın rahbarlıkı, Jongoça sosyalizmin en muvaffakiyetlik alaydılıkı. Jongoça sosyalizm tüzümünün en çok özellikı. Partiye ve devletinin tüp asasi ve can tomuri. O bütün memleketteki her millet halkının menfaatine ve takdirine münasebetlik. Yeni seferde biz partiyanın umumüzlük rehberliğini çıntırıp, partiyanın rehberliğini üzlüksüz mükemmelleştirip, tört anını küçeytip, tört işlençini çıngıtıp, işkini kogdaşını işe aşırıp, devletinin çoğun işini esti çıng saklap, partiyanın hakimiyetini ilmi yürgüzüş, hakimiyetini demokratik yürgüzüş, hakimiyetini kanun boçu yürgüzüş seviyesini üzlüksüz östürüp, partiyanın umumluğunu toluq ilgileydiğen, her kaysi taraflarını maslaştırdığan rehberlik yadrosılık rolunu toluq cari kıldırışımız şart. Tarihini eyne kılıp, kelgüsünü yartışta, Jongo halkını iştipaklaştırıp ve yitekleb, güzel turmuş üçün üzlüksüz küreş kılış şart. Hakimiyet, halık demektir. Halık, hakimiyet demektir. Hakimiyetini kolu iliş, hakimiyetini saklaşta, saklaydığınımız halkının könlüdür. Jongo Komünistik Partiyası'nın yıldızı halıkta. Can tomuri halıkta. Küş kudurti halıkta. Jongo Komünistik Partiyası baştan ahır enken halıkının tüp menfaati vekilli kılıp, halık bilen capadı mı, alavetti mi, hayatı mı, Mamatımı bilip up geldi. Özünün işkandak olaydı menfaati bu bakmadı. Ezelden işkandak menfaat kuruyu, işkandak okuk küş teşkilatı, işkandak imtiyaz katlımının menfaatigi vekillik bakmadı. Jongo Komünistik Partiyası'nı Jongo halkının ayrı etmekçi boludugan. Bu işkisini karma karşı kıp koymakçı boludugan urunuşlarının işkandaki herkiz işk aşmaydı. Bununla 95 milyondan artık Jongo Komünisti koşulmaydı. 1 milyar 200 milyondan artık Jongo halkı mı koşulmaydı.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, biz bugünkü programımızda başucu Xi Jinping'in 2021 yılının 7. ayının 1. günü Jongo Komünistik Partiyası kurulganlığının 100 yıllığını tebrikleş yığında kılgan sözünü anlattık.

Programımız müşerde ayaklaştı. Programımızın mesul muhariri Adil Ablet, Nozgün İmir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapa Dösencan. Döndüktüğünüzde stansımızın başka programları da bolsun.

Bu üç günlük ayrılış ulağa muhabbetinin, hicranının, sevginişinin təmini yetkiç tetitdi. Gerçi bu pekat üç günlük kıskılı səfər bulsun mu? O meniş aldıda özünün zılalardan ayrılıp, neçə min kilometr yeraklıqdaki şəhərge bardağalıqını oyluğunda yürükü çıdamaylı qalatdı. Zılalanın sıması onun göz aldıdan qayt-qaytı ötetdi. Gerçi telefonda görüşüp durgan bulsun mu? Ulaş şu tapta bir-birini tezraq körüşke aldıraydı. Ahri bu üç günlük səpərinin vaxtı toşup, ula qaydı cem boldı. Her işkeylənin hoşallıqı çırayıdın çıxıp duraddı. Ondaqda onun apısının kesli səlim azasağı yamı. Ulanın toy işkandaq bulduğandı. Bula qızıqsınız, dektiniz dağınlıq Ədki Radio Jornu programımızda oranlaştırılığın Turğun Mecid'nin Mən Söygen Dünya namlıq hikayesinin davamı da bulsun.

0: Yarlangan ah boğuz bökeni öldürüp esil gızalangan kişiye cinayi ceza berildi. Dövende muhbirimiz Pezilet Arslan bu vaxtı sözler berdi.
1: Yarlangan ak boğuz bökenini öldürüp isil gızalangan kişiye cinayi ceza berildi. Yakında Dörbülce Nahiyelik Halıq Sot Mekkemesi bir kımmetlik yokuluş kırdabığı berip kalgan yavay hayvanı kanunsuz ovlaş, öldürüş dilosunu sot kılıp, etrafımız

ki dilo arqılıq yavay hayvanlarını qoğdaşının qanun signalını yanıratdı. 2025-ci ili 7-ci ayının bir günü T-familik motosiklet bilen öyüge qaytıb etib, yolda bir yarlangan ağ boğuz böykenini bayqıgan. Nəpsini qandırış üçün T-familik ağ boğuz böykenini nəx meydandan öldürgen. Andın yep işib qalgan göçni tonlatqoğu selib qoygan. Şu yili Dörbülce Nailik Gungan İdarisi Amin'nin paş kılışını tapşırıp, dilo turguzup təqiqliyen. Ağ boğuz böyken dövlət 2. derecelik noktalı qoğdaydıgan hayvan bulup, təptiş organi T-familliknin kılmışı kımmetlik, yokuluş kırdabıgı berip kalan yavay hayvanlarını kanunsuz oğlaş, öldürüş cinayetigi çetişlik tep karab kanun boyunca ayıpligen. Sot mekimesinin sot kılıp inakleşçe T-familik devletinin yavay hayvanlarını qoğdaşqa ait kanun, kaidi nizamlarına xilaplık kılıp, devlet noktalı qoğdaydıgan kımmetlik, yokuluş kırdabıgı berip kalan yavay hayvanını kanunsuz öldürgen. Onun kılmışı kımmetlik, yokuluş kırdabıgı berip kalan yavay hayvanlarını kanunsuz oğlaş, öldürüş cinayetini şekillendirgen. Cinayet paketi kılmışı hem öz ihtiyarlıqı bilen cinayetini tonu puşayman kılış ifadesini umumlaştırıp, Sot mahkemesi mundaq hüküm çıkardı. Kımmetlik yokuluş kırdabığı berip kalan yavay hayvanlarını kanunsuz oğlaş, öldürüş cinayeti bilen T-familikke müddetlik 1 yıllık kımak cezası berip, 1 yıl 6 ay keçiktürüş, koşumca 5000 yuan iştiraf koyuş cezası berilsin. Ama dalada yarlangan, toptan düşüp kalan, qoğdulduğan hayvanlarını uçurtup kalsa, hergiz öz peşimçilik bilen bir tarap kılmasıqı. Orman, otlaq, Təbii baylıq qatarlıq tarmaqlar bilen vaxtıda alaqılışıb, kəsbi xadımlarının qutquzuş, yardan beriş və bir tərəb qılışıqa tapşırıb berişi kerek. Dövlət noxtılı qoğdaydıqan qımmətlik, yoxuluş qırdabıqı berib qalğan yavay hayvallarını, həm onlardan yasalğan boyumlarını oğlaş, öldürüş, sitviliş, toşuş, sitiş qatarlıq qanunun cazasıqı uçuraydı. Yoxurqıdək, Qanunğa xilaf qılmışlarını bayqığanda, alaqadar tarmaqlarga vaxtıda paş qılıb, ekologiya bixatarlığını ortaq qoğdışı kerek.

140 мың яндан артық пұлғы сетіп алған меніш өміде бәрбат болды. Кәсмә палашлы меніш әсвабыны тақап, 30 күн ішіде менішке ярдан беріш әсвабы білән маңалайды. Әгер тәләп кейетмісе, атырап, малны қайтыру үйтшін тәләп қылыш қоқ-қоқлық. Екі қағыз қарысы сияқ болған тоқтан мадылыры Шаулиның хоқуқыны қоғдаштыки әң чоң ішенчі ғайланды. Yakında Ürümçi şehri Saybah Rayılı Xalık Sot Mekkemisi bir zakaz toxtamı macerası delosunu sot kılıp ayağılaştırıp, iki taraf otursudaki toxtamını bekar kılış. Cevapkar şirketini Şaoli'ye 140 milyondan artık zakaz sakını kaytırıp berişke hüküm kıldı. 2024 yılı 9. ayının 30. günü yukarı oruluk kesme paylaş pop kalgan Şaoli, Ürümçideki məlum yalğan putqol şəkil tüzəş, orıntış, səpləş çəkli şirkəti bilən kəsmi paləşlə meniş əsvabı orıntış kelişimi imzalab, bu şirkət Şaoliğa bir yürüş yuqru orulluq kəsmi paləşlə meniş əsvabı yasab berişini pütüşkən. Umumi bazı 142.250 yuyan bolğan. Salamətlikini əsli kəltürüş əsvablarının alaydı xaslıqı səbəbidin iki tərəb kelişimde mundaq pütüşken. Özünün salametlik ekvali eğirliş qatarlıq olaydı ekvallarını hesabqa almığanda, Şaoli salametlikini əsli keltiriş əsvabını taqap, 30 gün içide öğretirip minişini işqa aşuralaydı. Eğer bu önümge yetmese, Şaoli kelişimini bekar kılış, malını qaytırıb etiş, mal pulunu qaytırıb etişin tələb kılış qoqoqluq. Kelişim imzalanğan günü Şaoli bank arqılıq yalğan putqul şirketige barlıq pulunu töligen. 2024 yılı 10. ayının 21. günü yalğan putqul şirketi kesme paylaşla meniş əsvabını tapşurğan hem şiltiş boyunca tərbiyeleş mülazimeti bilen təminligen. Ama Şaoli bu meniş əsvabını taqıgan

Hürmetlik radyo anlıkçılar, bugünkü Kanun Liniyası programımız müşerde ayaklaştı. Programımızın muharriri ve kırıştırgıcısı Pezilet Arsılan. Mesul muharriri Emincan İsmail. Nazaretçisi Necat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Hem deyiktiğinle stansımızın başka programları da bolsun.

sevimlik radio anlıgıçılar. Yaxşı turdunlarmı? Şu tapta huzurunlarda bolup atkını Merkez Xalq Radio Stansısının üzülmez melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemra bolsun. Naqşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalıplarının təşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde naqşı muzika, ümit küt olgan cüşkün kalıplarına huzur beğişlaydı. Sizden mənivi təşnalıqınızda kandırdıgan yanırat naqşıla, sərxıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besinde esil küylerinin porak açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgusu. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Turmuşumuzda etrafımızdakilerin ve şundaklı dostlarımızın güzel tavsiyelerini her vakit anlaşmak hoşlar. Ondak da güzel tavsiyelerimiz devamlı silah için. Şundak da hemen ki özünüzü herkes taşlayıp etme. Özünüzü taşladınız, hem mi sizini taşlaydı? Kepinekle kollaş hacetsiz, güldek yaşsınız, kepinek özü kilip konudu. Özünüzü söyün. Sizli kögelle baharını kayıt kögendek bulup, sizden söyünüp geçsin. O sizden başkalarını sorursa, amal ba, yakşı kepine kılın. Onun gülü emez, hem mi kişi güşündak bulun. Vaktiniz ne en güzel işlağı sarıp kılın. Hayatınız ne en güzel kişilerin bir işlağı. Çünkü bu hayat, könülsüzlüklerin yetkidek onca uzun emez. Turmuşta özü halap tutkan ot köydürmeydu. Özü halap kötürgen taşının eğirliği bilinmeydu. Mana bu nime? Mana bu turmuş. Mihri çükkenin her bir tınıklarımı bizge şünçilik mihirlik bilinudu. Yani şu mihri muhabbetini pırap kanmayımız, karap toymayımız, saklap harmayımız. Mihri muhabbetlik müylerimiz devam etsile.

Qadirlik anlıqçılar, şu tapdı proqramımızın davamlaşdırıbatımız, mehri muhabbet barlıq tuyğular içidiki ən uluğu hesablandı. Endi bir adamda heç nima bolmasımı bolayverdi. Lekin mehri muhabbet bolmas bolmaydı. Mehri muhabbet bolmagan hayatın güzellikidin söz etiş mümkin emas. Kişi haman bir günü yaxşı görüşken hemrayı bilen turmuşka qadam qoyup, bəxtinin küçüğü de əlləylinib yaşaşka müyəsər buludu. Toydin kiyen ula otursudiki mehri muhabbetinin burun kıdak küçük buluş bulmasıdıkıga bir nimi demek hakikaten tez. Endi bu tırışçallıkı muhtaj, davamlaştırışkı muhtaj. Bir kız yatlık buluş aldı da anısıdın toyukhan din kiyen mehri muhabbet kızadı kandak işiniş gerekliğini sorganda anısı yerdin bir sıkım kumunu ilip onu Mekke'm sıkımda durdu. Barmakları arsıdın kum zadılı çüp getmepti. Alkınını aşkanken kumunun hemmesi yerge çüp gedipti. Bunu köstüş arkalık ana kızıga mehri muhabbetke işenç baklaştığın hacdi yok. Sen onu kanç için tutkan seri yüzünü yoktup koyuşun mümkün. İşkinlanın otursudaki düşünüşünü acizlaştırıp koyuşunla mümkün. Şuna aldı bilen fakat aranladaki mehri muhabbetini kadirlisanlarla şunun özü kıpayı edepti. Hakiki mehri muhabbet bir cüplerinin özüra birbirinin işki dünyasını bösüp kireleydiğen buluşunu talep kılıdı. Şunun bilen birge, mehri muhabbet her iki tarafının ortak bedel tölüşüge ortak güç çıkırışıgı muhtaç. Hakiki muhabbetin ilgisi boğan şu bir cüplerinin şu muhabbetini kadirleşini ümit kılmen.

Nasiyemlik anıqçılar programımızın damlaştırıvatımız, küylerimiz devamlı şivatıdu, nakşanlıqaç, bazı xiyalıqı betip kaldıkenmiz, xiyal sürgeç, muşu turmuşumuz üstüde izlenip bakıdıgan bolsaq, turmuşumuzda yüzbegen bazı işlağa şu vaqtının özü de əcəb mi bir kiçik iş sebeplik, başkalarının könlüğü azar berip koyup diken mən, əslide munda qal qısam mı bolu diken go, digendek, nurgulluğun xiyalıladı bop kaldıkenmiz. Turmuşumuzda bunda kışlardan sakınıp bulanmaydı kendimiz. Məlum vaxt ötkendin ki, şu çağda əcəb yeniklik kıp demen ha? Başkaların əcəb rəncidip kıyıp demen ha? Əslində uncilik zığırlap ketmesen boğu dek. Başkaların rəncib ketkidek işemezken, dep oylap kaldı kendimiz. Endi turmuşta kişilik münasibette, başkalar bilen icil inak ötkenge hiç nimi yetmeydi. Məsillərin həl qığan çığımızda, amal ba xata düşünüştün, rəncidiştin cirak durup, her kıl noktada durup, en muvafık el kılış usulunu tepşimiz gerek. Bu musa, pişeyman kıp kaldıran gep. Hergiz yeniklik bilen iş kınmasızlıkımız, kızlık kallık kınmasızlıkımız gerek. Şundakla, muşunda kığa vaxtımızda, xata düşünüşle fukuşmasızlıklarını saklanqılı buludu. Elbette bunun üçün, biz başkalar bilen uğrun almaştırıp, bekişini oylap baksak buludu. Bu çağda, düşünüşüne ilgir sürgülü buludu, münasibet yaxşı davamlışıdı. Ondaqda davamlıq güzel küylerimiz silah üçün yanıraydı.

Radyo'nun uçular Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programmasının bugünkü kıymetli demleri bana bu şeyde ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlığınlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldı da turvat hemen. Bırak ertedeki programımız tekimin nadir. Anlaşını herkes unutup kalmağı isle. Eğer programlarımızı vaktada anlayamayı kalkan bozsanla, stansımızdan radyo toru kırıp, kalıgan vakitte kalıgançı anlısanla bulundu. Bugünkü programımızdan Mesul Muhariri ve Kırıştırgıcısı Amangül Habibullah, Nazaretçisi Bekhtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, silahın dostunla

Bazı vitaminlar bazı doğruların önümünü tövelletiyordu. Hatta malum keselge girtar buluş xavipini aşırıyordu. Mesela en köp uçuraydıgan vitamin Y'nin oksitlenişke karşı duruş rolü bir kadar yakşı bulup daim teri asraş buyumlarına koşuludu.

0: Radio anlıqıcı dostlar, Can Eyniki programımız yeni sizlər bilən yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysı məzmunlar yan buldikin, birlikdə qulaq sepə qaylıq. Bugünkü cəhan səyahətimizdə Afrikadiki Zanzibar xəbərimiz. Yaqında bir ana 5-ci illikdəki qızıdı boğan bir özgürüş toğrısıda beş qatqanlıqını edibdi. Bəlkim ata-anlamı bu xil əhvalı uçuruşu mümkün. Bugün bu vaxt anlayımız. Bugün yenə xəttəlik taş yollarını mı anlayımız? Bugünkü programımızda yana yaşlar sağlamlığına berilgan tavsiyalarni anglaymiz. Tuandamiz birlikda bugungi jahon sayohatimizni boshlaydik.
1: Va, jahon sayohati boshlandi.
0: Qadrli do'stlar, bugun sizga Afrikadagi Maldivi deb atalgan ajoyib go'zal joyni tanishtirib o'taman. Bu yer intan go'zal bo'lib, ko'p-ko'k dengiz, qumliq sayli va go'zal manzarasi bilan Afrikadagi eng go'zal joy degan nomga erishgan. Bu yerdan Zanzibar bo'lib, kishilar bu yerni Afrikadagi Maldivi deb ataydi. Shundaqla dunyoga danliq sayohat o'rni. Bu yerda har xil sayohat rayonlari bor. Bu yerda imoratlarning uslubi ko'p xil bo'lib, go'zal manzarasi qo'shilib, sayyohchilarga xoshallik tuyg'usi beradi. Zanzibarning dengiz yoqasida mang'an

تلب گیت میشه آترپ مال نی قایتری ویچین تلب قلش قو قوکلک. یک کاغذ کارسی سیاه بولغان توختام مادلری شاولینن حقوقنو قوداشت که انج چون شنچی گایلندی. یکندا اورمچی شهری سایباخ رایل خلق صوت مکیمیسی بر زاکاس توختام ماجراسی دیلوسین صوت قلب آیاغلاش دروب. اشکی ترپ اترسیدی که توختام نی بیکار قلش. جوابکار شرکت نی شاولیگا 140 میلیون ارتوق زاکا ساکن قایتر پیش گوکم کرده. شکم از جیگرم 4 انجلی 9 جاینون 30 گونه یکر اورلوک کسم پالش بابقالگان شاولی اورمچیدی که معلوم یالگان پتکول شکل تزش اورنتیش سپلش چکل شرکت بلن کسم پالش ل منش اسباب اورنتیش کلیشیمی امضالاب. Bu şirket Şaoli'ga bir yürüyüş yukarı oruluk kesme paylaşla meniş esvabı yasap verişini pütüşken. Umumi bazı 142.250 yuan bolgan. Salametlikini esli keltürüş esvablarının alaydı haslıqı sebebidin iki taraf kelişimde mundaq pütüşken. Özünün salametlik ekvali eğirliş qatarlıq alaydı ekvallarını hesabqa almaganda Şaoli salametlikini esli keltürüş esvabını taqap 30 gün içinde öğretirip minişini işe aşıralaydı. Eğer bu önümge yetmese, Şaoli kilişimini bekar kılış, malını kaytırı vetiş, mal pulunu kaytırı vetişini talep kılış kokukluk. Kilişim imzalanan günü, Şaoli banka arkalık yalgan putkul şirketine barlık pulunu töylegen. 2024 yılı 10. ayının 21. günü, Yalgan putkol şirketi kesme paylaşla meniş esvabını tapşurgan hem şiltiş boyca terbiyeleş mulazimeti bilen temelligen. Ama Şaoli bu meniş esvabını takıgan ikin baştın ahır kilişimde pütüşken menişki yardan veriş esvabını şiltip öğretiruş meniş önümüge yitelmigen. 2025 yılı 6. ayının 22. günü Şaoli yalgan putkol şirketi bilen alakılışıp Malını qaytırı vetişini oturu koyup, rət kılımgan. Şu ili 7. ayının 23. günü Şaoli sot məkkimisigi dəva kılıp, kilişimini bekar kılışını, həm barlı xıracatını qaytırıp berişini tələb kılgan. Sot məkkimisi sot kılıp mında qardı. Adetiki tavar sotısıgı oxşamaydıgını şu ki, bu dilodiki kəsmi paləşlə meniş əsvabı orumtış kilişimi bekar kılış şərti Koşum çıkılıngan alayda haktilab tohtamıgı təvəb bulup, 30 gün içide öğretiruş meniş üskününün ölçemgi yetiş tohtamını ada kılışının ölçemi kılınıdı. Cumhurbaşkanlık Cumhuriyeti'nin haktilab kanun destorunun 158. maddesi de mındak belgilengen. Haktilab kanun herkidige koşumça şart koyuşku buludu. Lekin harektörü boyca koşumça şart koyuşku bulmaydı galeri bunun sırtı da. Küşki iyi bolu şartı koşum çıkılıngan ehtilap kanun herkiti şart orundalgan vakittin başlap küşki iyi boludu. Bikarkılı şartı koşum çıkılıngan ehtilap kanun herkiti şart orundalgan vakittin başlap küştün kaludu. Sotta yalgan putkol şirketi özünü ahlap mundak dedi. Şirket kilişim boyca layakatlik mehsulatını yasap ve tapçurup kespi teknika hadımlarını evetip Cemi 14 gün salametlikini əsli keltürüş məşiqi yetekçilik eyilip bardı. Şaoli'yimu təşürüp ötküz valdi. Şirkette toxtamı xilaplı kılış kılmışı məvcud demez. Şirket yana kilişiminin 3. maddesidiki, əgər özünün salametlik əkvali eğirlişi səbəblik mağılmasını keltürüp çıxarsa, beytirəb bilən münasifəsiz digən pütümünü nəqli keltürüp, Şaoli'nin mağılmasını onun öz teninin kesəlik əkvali, Yaki, məşqe sıcıl maslaşmağalıqıdın kilip çıqqan dəp qardı. Sotta təşürüp inxilinişçe, Şaoli bütün ceryanda kəsmi paləşlə meniş əsvabini ölçəmlik taqqan. Məşqe aktif maslaşqan. Salamətlik əkvali eğirlişib geçiş qatarlıq cavabqarlıqını keçürüm qılış əkvalları məvcud əməske. Şaoli'nin bu meniş üskünüsünü işiltip, mağalmaslıqı kilişimdi pütüşkən bikar qılış şərtigi uyğun kilidigan bulup, U bu kilişimini bekar kılışını talep kılış hukukluk. 2025 yılı 11. ayda sot mahkemesi kanun boyunca mundaq hüküm çıkardı. Kilişim bekar kılınsın. Yalgan putkol şirketi Şaoli'ga zakaz kılış hırajıtı 142.250 yuanını toluk kaytırsın. Şaoli kesme paylaşla meniş esvabını kaytırıp versin. Sodiye mundaq tep eskertti. Salametlikini esli

Hürmetlik radyo anlıkçılar, bugünkü Kanun Liniyası programımız müşerde ayaklaştı. Programımızın muharriri ve kırıştırgıcısı Pezilet Arsılan. Mesul muharriri Emincan İsmail. Nazaretçisi Necat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Hem deyiktiğinle stansımızın başka programları da bolsun.

0: Hürmetli radyo alıcılar, emdi dünyaya nazar programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo alıcılar, ben Zumret Yasin.
0: Radyo alıcı dostlar, 10. ayının 8. günüdün 9. günü geçe Cungo Avrupa Soğudu Möbleğ Selişken İş Mekanizminin 2. Ketimlik Kararlık Yığını Beycan'da içildi. İki taraf emeli ünümlük müzakir ilip badi. Hem de 4 çoğun sahane öz işçi kalgan 16 türlük netice ortak tonuşu tizimlikini şekillendirdi. İki taraf yine 2027 yılı 3. ayda Mekanizmin 3. ketimlik kararlık yığınını etişini kenişip bekitti. Bu, Cungo bilen Avrupa'nın söhbetleşiş, keniş arkalık, ıhtılapını kontrol kılış ve muvafık bir taraf kılış arzusu ve akıl parasının bağı bulup, sürkülüşünün küçü işinin ünümlük saklanğalıkını toluk düşündürüp bədi.
1: Örmətli radyonlu qıcıla, 3 gün davamlaşqan 2026-cı illik Şimali Qutub Çəmbirigi Munbiri yığını 10-cı ayının 10-cü günü İslandiyanın paytaxtı Reykjavikdə yepildi. Bu qədəmki yığın Şimali Qutub rayonunun xəvəbsizlik müdafiə işləri, baylıq eçiş, klimatını tüzəş qatarlı qaralmılağı mərkəzləşkən bolub, Amerika bilən onun itibaqdaşlarının bu qaralmıladiki ixtilabi roşan boldi. Hörmətli radyonlu qıcıla, tövəndə deyqdanla proqramımızın təbsəli məzmunlarda bolsun.
0: Hürmetli radyo alıcılar, 10. ayının 8. günüdün 9. günü geçe Cungo Avrupa Soğudu Möbleğ Selişken İş Mekanizminin 2. ketimlik kararlık yığını Beycan'da içildi. İki taraf emeli ünümlük müzakir ilip badi. Hem de 4 çoğun sahane öz işçi kalgan 16 türlük netice ortak tonuşu tizimlikini şekillendirdi. İki taraf yine 2027 yılı 3. ayda Mekanizmin 3. ketimlik kararlık yığınını etişini kenişip bekitti. Bu, Cungo bilen Avrupa'nın söhbetleşiş, keniş arkalık, ıhtılapını kontrol kılış ve muvafık bir taraf kılış arzusu ve

bilen sod aktyp balanısını ezelden koglaşmaydı. Avrupa'daki bir kısım siyasetvazla atalmış işlep çıkırış iktidarı uyuşukçılıkı degen sepsetini köptürdü. Köpüncüsü mal sodısıdaki pasif balanısının ibaret bu yek körsetküş üstüge kurulgan bulup, mulazimet sodısıdaki aktif balanısının kasten özünü kaçırdı. Sallık malumatlarda körüstülüşçe 2025 yılı Avrupa İttifakı'nın Cungo bilen bolgan mulazimet sodu aktif balanısı 48 milyard 300 milyon Amerika dolarına yetken. Cungo bilim mülük hukukunu işiltiş hakkı türügila her yili Avrupa İttifakı'a 10 milyard euroya yakın pul töleydi. Eğer mulazimet sodusu bilen mal sodusu universal bağlaşkı kırgızılsa, İki tarafının umumi sodu tanpınsızlığı körünerlik kiçikleydi. Aktif balanız Cungo'da payda Avrupa'da buluş, Cungo-Avrupa sodusunun hakiki kartinisi. Emliyet şunu ispatladı ki, Cungo-Avrupa meselesinin menbesi emez, belki meselini hal kıladığan hemra. Bu yıl Cungo'nun 15. 5 yılının başlanış yılı. Cungo 15. 5 yılda taşkı sodunun süptünü östürüp ünümünü aşırış. Import-eksportunun tanpın tereqiyatını ilgir sürüp, import teknikisi, mesulati ve mulazimetige ilham beriş münderidisige tüzü tişkir güzüp, taşkı meblağ icazeti pasif tizimlikini kıskartıdı. Bu, Avrupa İttifakı'nı öz işçi kalgan dünyadaki erkayış devletlerini tekimi kan bazar pürüstü bilen temilleydi. Cungo Avrupa İttifakı Sodu Cemiyeti 5. ayda ilan kılgan tekşürüştün məlum buluşça, ziyaretini kubul kılgan 68% karxana, Cungo'daki kespini saklap geliş ya ki ken aytışını tallıgan. Dünya meqiyasıdın karganda Cungo bilen Avrupa'nın iqtisat umumi miqtarı, dünya iqtisat umumi miqtarının 3'tün 1 kısmıdın. Sodu kölümü dünya sodusunun 4'tün 1 kısmıdın eşip getti. Mekanizmning ikkinchi qatimlik qarorlik yig'inida Jungo Yevropa ikki taraf birdek mundaq deb qardi. Muqim sog'lom Jungo Yevropa iqtisod savdo munosabati Jungo Yevropa korxonalari va xalq ommasiga naf yetkizibli qolmay, ya'ni dunyo iqtisodining eshishi va ishlab chiqarish ta'minot zanjirining muqimligiga aniqlik va aktiv kuch qo'shdi. Shuning bilan birga Cungo Avrupa okşaşla köp tereplik soğudu tüzülmesinin katli kollu kutusu ve pahalı töhpü koş kutusu. Bu ketim şiki terep o çok icabi usul arkalık, alaka ve hemkarlıkını yanımı küçeytip, dünya soğudu teşkilatı ıslahatı alakadar bağırlık karanmıla üstüde müzakırlı şiki koşuldu. Bu birlikte köp terepçilikini algı sılcetiş, dünyavi idari kılıçını mükemmelleştirişte muhim ehmiyet giyge. Bugünkü dünyada korukçılık kişilerin könlük yakmaydı. Eçi bitiş, hemkarlışış, çoğun yüzlünüş. Cungo Avrupa Sodu Meblağ Seliş Keniş Mekanizminin 2. Ketimli Karallik Yığınının muvaffakiyetlik eçilişi yeni başlanış noktası. Cungo baştın ahir eçi bitiş, hemkarlışış için turup, beraber sözleşiş, keniş arkalık, iktisat sodu ıhtılapını halkılış, Cungo Avrupa iki tarafının ortak menfaatige uygun dep qaraydı. Avrupa'nın Cungo bilen teng ilgirlep, ikinci qetimlik karallik yığında asıl kılıngan ortak tonuşni emilileştirişni ortak ilgir sürüp, Cungo pürüsti 2'de 0'dün hem bahirlenip, Cungo Avrupa hemkarlıkının paydısıdın iki taraf ve dünyaga nep yetküzüşünü ümit kılıdı.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda dünyaya nazar programımız bu içi anlatışpaydık. Bugünkü programımızın diktorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurayim, nöbetçi muhariri İminjan İsmail, nazaratçısı Bəxtiyar Turdi.

Yoldaşlar, dostlar. Bugün Jongko Komünistik Partiyası tarihideki, Jongho Milleti tarihideki intayin muhim hem tentenlik bir gün. Biz bu yerde dağdoğuluk yığılış ötküzüp, bütün partiye, bütün memleketteki her millet halkı bilen birlikte, Jongko Komünistik Partiyası kurulgalıkının 100 yıllıkını tebrikleyip, Jongko Komünistik Partiyası'nın 100 yıllık şallık küreş musabısını əsləb, Jonghua milletinin ulu gülünüşünün parlak istihbalığı nəzər salmaqdımız. Aldı bilən, mən partiya mərkəzi komitetiği vakalıdan Jongko Komünistik Partiyası'nın barlıq əzalarının bayramını qızğın təbrikləymən. Bu yerdə mən partiya və xalqı vakalıdan şunu təntənlik cakarlayman ki, bütün partiya, bütün memleketki her millet halkının ızçıl küreş kılışı arkalık, biz birinci yüzyıllık küreş nişanını işgı aşurup, ken Jonghua zemini de umumüzlük allık cemiyet kurup çıkıp, mutlak namratlık meselesini tarihi yusunda hal kılıp, sosyalistik zamanı ulaşkan kudretlik devletini umumüzlük kurup çıkıştını ibaret, ikinci yüzyıllık küreş nişanı kırıp, kötürengi ruh bilen atlandık. Bu, Jonghua milletinin uluğ şan şerifi. Bu, Jongko halkının uluğ şan şerifi. Bu, Jongko Komünistik Partiyası'nın uluğ şan şerifi. Yoldaşlar, dostlar. Jonghua milleti dünyadaki 5000 yıldın artık uzak medenilik tarihi ige uluğ millet bulup, insaniyet medenlikinin terakkiyatı üçün öşmez tökbilerini koşkan. 1840 yıldaki Epyon uruşidin kiyin, Jongko cemiyeti tedrici yerim müstemlike, yerim feodallık cemiyetke aylinip, devlet arnumuz kikilip, halık azap okubet kuhçurap, medenilikni çantozan bisip, Jonghua milleti mislisiz azap okubetki duçar boldi. Şunundan başlap, Jonghua milletinin uluğ gülünüşünü emelge aşuruş, Jongko halkı ve Jonghua milletinin en uluğ arzusu bop geldi. Milletni halaketin kutkuzuş üçün, Jongko halkı cesaret bilen karşılık körsetti. İradilik zatla terep-terepten çokan saldı. Tayping Tengu herkiti, Wushu yilidiki kanun özgertiş, Yihatuan herkiti, Çinhay inkılabi arka-arkıdın kozgılıp, vatanni qutquzishning turli loyihalari orqa-orqadan o'tirib qo'yildi. Lekin hammasi mag'lubiyat bilan oxirlashdi. Jongko yangi ideyaning vatanni munqarizlikdan qutquzish harakatiga yetakchilik qilishiga, yangi tashkilotning inqilobiy kuchlarni uyushtirishiga jiddiy ehtiyojlik edi. Oktyabr inqilobining zambirak ovozi Jongkoga markazizm Leninizmni ilip geldi. Jongko halkı ve Jonghua milletinin uluğ oyğınışı dağımıda Markizm, Leninizmnin Jongko işçiler herkiti bilen ziş birlişi dağımıda vaziyetnin tekezası bilen Jongko Komünistik Partiyası dünyaya geldi. Jongko'da Komünistik Partiyanın meydanğı kilişi yeni devir aşkan zor vaqe bolup, yakınkı zamandın boyanki Jonghua milletinin terakkiyat yönlişi ve musabısını çoğunkur özgertti. Jongko halkı ve Jonghua milletinin istihbali ve tağdırını çoğunkur özgertti. Dünyanın terakkiyat yüzlünüşi ve endisini çoğunkur özgertti. Jongko Komünistik Partiyası dünyaya geliş bilenle Jongko halkını bəxtki eriştiriş, Jonghua milletini güllendirişini özünün əsli məqsidi ve burç kılıp bekitti. Yüzyıldan bu yan, Jongko Komünistik Partiyası Jongko halkını iştipaklaştırıp ve yetekleyip ilip bargan barlık küreşle, barlık kurban berişle, barlık icadiyetlerini Jonghua milletinin uluğ gülünüşünü emelge aşırıştın ibaret birli başlayımıgı yığınçaklaş mümkün. Jonghua milletinin uluğ gülünüşünü emelge aşırıştın Jongko Komünistik Partiyası Jongko halkını iştipaklaştırıp ve yetekleyip, kan keçip, can kılıp, igilmeyi sunmayı,
yeni demokratik inqilobnin ulug' muvaffaqiyatini yaratdi. Biz shimolga yurish qilish urushi, yer inqilobi urushi, yapon tajovuzchilarga qarshi turish urushi, ozodlik urushini boshdan kechirib, qorallik inqilob orqali qorallik aksi inqilobga qarshi turib, jahongirlik, feodalizm, byurokrat kapitalizmdan iborat uch cho'ng tog'ni og'dirib tashlab, xalq o'z ishiga o'zi ega bo'ladigan Jonghua xalq jumhuriyatini qurib, millatning mustaqilligi, xalqning ozodligini ishga oshirdik. Yangi demokratik inqilobning g'alabasi Kono Jongoning yerim mustamlika, yerim feodallik jamiyat tarixiga taltukuz xotim berib, Kono Jongoning qumdek chechilang'u vaziyatiga taltukuz xotim berib, kuchli davlatlar Jongo'ga zo'rlab tangan tangsiz shartnomalar va jangirlarning Jongo'dagi barliq imtiyozlarini taltukuz bekor qilib, Jonghua millatining ulug' gulnishini amalga oshirish uchun tüp ijtimoiy sharoit hozirildi. Jongo Kommunistik Partiyasi va Jongo xalqi botirlik va qaysarlik bilan kurash qilish orqali dunyoga shuni tantanlik jakarildiki, Jongo xalqi o'rnidan dasturdi. Jonghua millatini xohlagancha talon-taroj qiladigan, bo'za qiladigan davr kelmaski ketdi. Jonghua millatining ulug' gulnishini amalga oshirish uchun Jongo Kommunistik Partiyasi Jongo xalqini ittifoqlashtirib va yetaklab, o'z kuchiga tayinib ish ko'rib, jasorat bilan qudrat tepishga bel bog'lab, sotsialistik inqilob va qurilishning ulug' muvaffaqiyatini yaratdi. Biz sotsialistik inqilob elib berib, Jongoda necha ming yil davom qilgan feodallik eksploatatsiya qilish va ezish tuzumini yo'qotib, sotsialistik asosiy tuzumni o'rnatib, sotsialistik qurilishni olg'a siljitib, jahongirlik, zomigarlikning og'dirmichiligi, buzg'unchiligi va qorallik ig'vogarchiligi ustidan g'olib kelib, Jonghua millatining tarixdan bo'yanqi eng kang ham cho'nqur ijtimoiy o'zgarishini amalga oshirib, sharqdagi namrat, qaloq va olis ko'p cho'ng davlatning sotsializm jamiyatiga qarab cho'ng qadam bilan ilgirlashidek ulug' xalqishni amalga oshirib, Jonghua millatining ulug' gulnishini amalga oshirish uchun tub siyosiy oldingi shart hozirildik va tuzum asosi soldik. Jongo Kommunistik Partiyasi va Jongo xalqi botirlik va qaysarlik bilan kurash qilish orqali dunyoga shuni tantanlik jakarildiki, Jongo xalqi ko'ni dunyoni buzib tashlashga moyir bo'lib qolmay, yangi dunyo qurishga moyir. Sotsializmlar Jongoni qutqiza olaydi. Sotsializmlar Jongoni taraqqiy qildira olaydi. Jonghua millatining ulug' gulnishini amalga oshirish uchun Jongo Kommunistik Partiyasi Jongo xalqini ittifoqlashtirib va yetaklab, ideyada ozod bo'lib, jasorat bilan ilgirlab, islohot ichib etish va sotsialistik zamonaviylashtirish qurilishining ulug' muvaffaqiyatini yaratdi. Biz yangi Jongo qurilgandan bo'yanqi partiya tarixida cho'nqur ahamiyatga ega ulug' burilishni ishga oshirib, partiyaning sotsializmning dastlabki bosqichidagi asosiy lushanini bekitib, islohot ichivitishni qat'iy tavranmay olg'a siljitib, har tarafdan kelgan xavf-xatar xirislarni yengib, Jongocha sotsializmni barpo qilib, uningda ching turib, uni qo'g'dab va rivojlantirib, yuksak markazlashgan planlik egilik tuzilmasidan hayotiy kuchga to'lgan sotsialistik bozor egiligi tuzilmasiga o'tish. Bekinma, yerim bekinma holatdan har taraflama ichib o'tilgan holatga o'tishdek tarixiy burilishni ishga oshirib, ishlab chiqarish kuchlari nisbatan qaloq holatdan iqtisod umumiy miqdori jihatda dunyo bo'yicha ikkinchi o'ringa o'tishdek tarixiy bo'sishni ishga oshirib, xalq turmushida kiyish, to'yish

yeterlik bolmazlıktan umumi cihetten hallık seviyeye yetiş. Umumüzlük hallık seviyeye atlanıştık tarihi halk işini işe aşırıp, Cumhur milletinin ulu gülünüşünü emelge aşırışını yeni hayati küşkü tolgan tüzülme kapaleti ve tez terakki kılıdığan maddi şarait bilen temelde dok. Cumhur Komünistik Partiyesi ve Cumhur halkı batırlık ve kayserlik bilen küreş kılış arkalık dünyayı şunu tentenlik cakarıldı ki, ıslahat içi bitiş, zamanımızdaki Cumhur'un istihbali ve takdirini belgeleydiğen aşkışlık tedbir. Cumhur çoğun kadem bilen devirge yetişi aldı. Cumhur milletinin ulu gülünüşüne emelge aşırış için Cumhur Komünistik Partiyesi Cumhur halkını iştipaklaştırıp ve yetekleyip, özgü işinip ve özünü kudret taptırıp, doğrularını saklap, yenilik yartıp, uluk küreş, uluk kuruluş, uluk iş, uluk arzunu bir tutaş ilgilep, yeni devir Cumhurca sosyalizminin uluk muhabbetini yarattı. Partiye 18. kurultuydun bu yan, Cumhurca sosyalizm yeni devir kırdı. Biz partiyanın umumüzlük rehberlikini çıntırıp ve onu küçeytip, beşinin bir gavda kılıç umumi oralaştırmasını bir tutaş algı sılcıtıp, tört umumüzlük stratejiyelik oralaştırmasını mas algı sılcıtıp, Cumhurca sosyalizm tüzümü de çıntırıp ve onu mükemmelleştirip, devlet idari kılıç sistemisi ve idari kılıç iktidarının zamanı bilişini algı sılcıtıp, partiyeni kaydı nizam boyunca idari kılıç çıntırıp, partiye içi de bir kadar mükemmel bulgan nizam sistemisini şekillendirip, bir katar eğir, zor hevip katar hırslanı yenip, birinci yüzyıllık küreş nişanını işe aşırıp, ikinci yüzyıllık küreş nişanını işe aşırışının stratejiyelik oralaştırmasını aydınlaştırıp, partiye ve devlet işleri de tarihi muvaffakiyetlerini kolga keltirip, tarihi özgürlüklerini hasıl kılıp, Cumhur milletinin ulu gülünüşüne emelge aşırışını, tehimi mükemmel tüzüm kapaleti, tehimi puhta maddi asas, tehimi teşebbüskar manevi küşke iyi kıldık. Cumhur Komünistik Partiyesi ve Cumhur halkı, baturane ve kaysırane küreşleri arkalık dünyayı şunu tentenlik cakarıldı ki, Cumhur milleti orundun desturuş, biyiştin kudret tepişki ütüştek, ulu halkışını kütüv aldı. Cumhur milletinin ulu gülünüşüne emelge aşırış, arkayı yandırgılı bulmaydıgan tarihi musabige kadem koydu. Yüzyıldan bu yan, Cumhur Komünistik Partiyesi Cumhur halkını iştipaklaştırıp ve yetekleyip, en uluk istek üçün kılgaşka mertle can pida. Yeni bir dünya yarattı, mislisiz cüret bilen deydigan, korkmaz cesaret bilen, Cumhur milletinin neçe min yıllık tarihideki en şallık tarihi dastanını pütti. Yüzyıl mabeyinde içilgan uluğ yol, yartılgan uluğ iş, kolgu keltürülgen uluğ muhabbiyetle, Cumhur milletinin terakiyat tarihi seyipsiye, insaniyet medenlikinin terakiyat tarihi seyipsiye, mukarrer pütülgüsü. Yoldaşla, dostla, 100 yıl ilgiri, Cumhur Komünistik Partiyası'nın peşivaları, Cumhur Komünistik Partiyası'nı kurup, hakikati çıntırış, gayini katti saklaş, esli maksatını emniyeti körüstüş, buruşunun zimmegi iliş, kurban beriştin korkmaslık, baturluk bilen küreş kılış, partiyaga sadık buluş, halkının ümidini yerde koymaslıktan ibaret, uluğ partiya kuruş royunu şekillendirdi. Bu, Cumhur Komünistik Partiyası'nın manevi menbesi. Yüzyıldan bu yan, Cumhur Komünistik Partiyası uluğ partiya kuruş royunu evc aldırıp, uzak müddetli küreş devamında Cumhur Komünistlerinin manevi şecerisini berpa kılıp, roşen siyasi pezilitini tavlap çıktı. Tarık toxtumayı ilgirleydi. Ruh, evlat mı evlat davamlı işidir. Biz şereplik en enini davamlık evci aldık.

Programımız müşerdaya yaklaştı. Programımızın mesul muhariri Adil Ablet, Nozgün İmir. Nazaretçi Nicat Abdülkadir. Ben Arapa Dösencan. Döndük dinle, stansımızın başka programları da bolsun.

Dostum, belkim yadınızda bolsa gerek, biz tünügünki radio jurnal programımızda Turgun Mejitning Men Süygen Dünya namlı hikayesinin aldıngısını anlatkandık. Zilale onu tolımı yaxşı görətdi. Hatta o, hizmet aldıraşçılığı sebeplik Zilale'nin telefonu alamısı mı könlü yerin bulup qeydap qalatdı. Gerçi onun hem işte Zilale'nin rayığı baqısı bolsa mı, ama köpünce vaqtta şarait onunla yar vermekti. İşkeylen bu xil turmuşqa xatimi beriş üçün toy qilishqa bitişdi. Ama o, keselcan apısını davalatmasa, uyunun qarızlarını qaytırması bolmaydı. Gerçi Zilale bulağı pərva qınmaydıqalıqını etkan bolsa mı, onun Zilale'ni bundaqlı qorugül ağısı yok idi. Ondaqta olanın toy işi qandaq bolduğandı. Bu bir cüblə məngü birli bolalam. Bunun qızıqsınız, bekitiniz dağımlıq bugünkü radio jurnal programımızda orlaştırılan Turgun Mejitning Men Süygen Dünya namlıq hikayesinin davamında bolsın.

qayta-qayta ötküzdim. Elimu, muşu üç günlük ayrılış, mağın hijranın açıq təmini hes qıldırıp ülgürgen idi. Mağa, sizden ayrılıp yaşaş mümkün əməs təklif elindi. Mana ayrıplangımı çıxdıq. Bulutla ara uçup getip etip, hova görünüp durgan zeminge qaradım. Xodu tövende siz man qarap kol bulandıp durgandek. Közlerimge ısıq yaş geldi. Apamı çandırmasıp üçün ayrıplanın yumulaq teresige yüzümünü yıkıp durup aldım. Sılala, siz meni qancilik çonqur yaxşı görsünüz, mən oxşışla sizni şünçilik yaxşı görmen. Sizge bulgan muhabbetim, herkes mu sizninkidin kam emez.

Bu üç günlük ayrılış ulağa muhabbetinin, hicranının, seyginişinin təmini yetkiç tetitdi. Gerçi bu pekat üç günlük kıskılı səbər bulsun mu? O meniş aldıda özünün zılalardan ayrılıp, neçə min kilometr yeraklıqdaki şəhərge bardağalıqını oyluğunda yürüki çıdamaylı qalatdı. Zılalanın sıması onu göz aldıdan qayt-qayt ötetdi. Gerçi telefonda görüşüp durgan bulsun mu? Olaş şu tapta bir-birini tezraq körüşge aldıraydı. Ahri bu şükürlük səpərinin vaxtı toşup, ola qaydı jam boldı. Hər işkeylənin xoşalıqı çırayıdın çıxıp duraddı. Ondaqda, onun apısının kesli səlim azasağı yamı. Olanın toy işkandaq bulduğandı. Buna qızıqsınız, dektiniz dağınlıq Ədki Radio Jorlu proqramızı oranlaşdırılığan Turğun Mecid'nin Mən Söygen Dünya namlıq hikayesinin davamı da bulsun.

0: Yeme içme seni oktatkan atananga muşundak cevap kaytıram se?
1: Adem sen de göt ulam dey.
2: Bazılarga ballık devri bir ömür melhem bolsa, yani bazılar ballık devirde çalık ağalarını bir ömür tırışıp buluklaydı.
3: Başka cahitki mekteplerge imtihan beme. Çokum yenimdik amısan bulmaydı.
0: Dallaha veremse, senin şu toy kılıç uzanın işime.
2: Ben bu ula yaşı göğüdek yaşa çık tırışıp attım he.
4: Ata-anlarının ballarga küyünüşü ömürlük buludu. Lekin ata-anlar mı ballarının hürmetini kılıp, oy pikirlerini kulak silip anlap, onlarga işinişi ilham medep berişi kerek.

Musika kişide acayip sezim peyda kıladı. Öz cayının su, tüpürkü, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

Sevimli dostlar, programımız kaydıp geldik. Öyle baksam, şu yaşının çoğun buluşuna geçip, hatalıklarını sınaş yeterlik boğan vakitte, iditlaşını ögündükemiz. Şu bir mezgil vakit ötkende, ötmüştü kıgan işla, erişken ve yukatkallarımız ne, ketküzüp koygan pürsetlerini, hata çıkargan kararlarını, muvaffakiyetlik tecrübelerini eslep, kelgüsü de buladım paydalındıkemiz, şunu yitek çıkılıp, muşundak iştini saklındıkemiz. Del vaktide iditlap, kiyinki ketim okşaş hata yolga kaydı menip kılıştını saklınış, hayat musabımızda intayin mühim rol oynaydı. Yaş vaktimizde iktidarımız çeklik, tallaşma tabi çeklik buludu. Bir tallaşını tutuvilip, devamlı hatalıkını sınap, tecrübelerini aşırış, netice kazanışımızın en yakşı usulü buluşmak gibi. Məlum yaşqı bağan deyinkin, sahə işçidiki ictimai alaqə təcrübələrimiz cuğlunub, məlum bir miqdarı yetudu. Əndi bu vaqtda köz aldığımızdaki tallaşının tuyuqsuz nurğun ikəligini bayqaymız. Mana bu, dəl pürsətinin kəkən vaqtı. Bu vaqtda bizdə yaş vaqtımızdaki dək hatalıqını sınaydıqan zihnimiz qanmaydı. Belki ötmüşünü iditlaş arkalık özümüzden alaydiliki ve arzusunu inik tonup yiteleyimiz. Hem de bu arkalık en yakış tallaş ihbaralayımız. Elbette biz yani şunu bilişimiz gerek, iktidarımız arzuyumuzga layık bombağanda kaysılı yolunu tallaylı emmiz egri yol buluşu mümkün. Şuna çenik işimiz gerek, cepata atışımız gerek, tavlan işimiz gerek. Şundak boğanken yaş vaktimizden paydınlıp, aktiflik bilen hatalıkını sınav bir kısmı cüret kılışımız, tecrübelerini yekülüşümüz gerek. Muvaffakiyet kazan kucularının hemisi hatalıkını sınav bir cüret boğalla. Tevekkül kıgalla boz gerek. Biz bekat hatalık epkegen ziyan ve puşaymallarının temini tetiğandıla, andın poğurunun ölçimi ve ehmiyetini düşünüp yiteleyiz. Demek turmuşta mağlubiyetinin, ziyanının bizgi epkegen paydasını baykaya alışımız gerek. Ma bakiyat hemimizgi yar bolsun, yakınlık küylerimiz devamlı silah üçün.

Ha, süyünlük dostlar, programımızın da almıştırıvatımız. Hemimiz hudde kinoladı gidek, yıkay çöçekler gidek, romantik muhabbet yıkayımızdan buluşunu arzu kılımız. Lekin emeliyetteki muhabbet yıkayısı oncu güzelemez. Neymiş ki? Çünkü onun da nurgunluğun eğer tokaylıkla bu. Şu küçükken ufkuşmaslıkla cidelle muhabbetinin sınıkı buluşu mümkün. Manımış sınakların üteligende andın o muhabbetinin, bəxtinin, huzurdun direk bir yurdu. En güzel dersi giriş için bazı da en çok bedellerini töleşki doğru girdi. Şundak bir nakşı tekisti isimli kep kaldı. Cepani kim tola tassa, güherni şu alur taştın. Güherni alguca taştın, ni sevda ütüdü baştın. Demek, güzel nerslere eriş için, muhabbetki eriş için, çok bedellerini töleşki doğru girdi. Başkalarının muhabbetine heves kılıvatkan şu peyde, siz mi muhabbetinizde samimi muamelenizde atap yıkın. Belki şu muamele, şu bedelle sizge en güzel muhabbetini peyda kılışı mümkün. Muhabbetlik bölümümüz devamlı sürer.

Hürmetlik radio dinleyiciler, biz yukarıda Şinjan Halk Neşriyatı neşir kılgan, Rahman Mahmut tercüme kılgan, Amerika yazgıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz Yıllardaki Nazlı'nın namlık romanını anlattık. Davamını ertedeki programımızda anlatırız. Programımızın riyasetçisi ve muharriri Mehliya İbrahim, kırıştırgıcısı Abdülhalık Ahmet, mesul muharriri Abdullah Molla, nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Hem de diktanla stansımızın anlatılış adı da durgan başka serhil programlar da bulunsun.